0: Bölgenin yükselen yıldızı Devrek FM, sanayici esnafının yanında. Reklam ve sponsorluk için bizlere 0507 380 çift 067 nolu telefonu arayarak ya da WhatsApp hattına yazarak iletişime geçebilirsiniz. 0507 380 çift 067 Devrek FM. Çift 067 Devrek FM.
1: 93.0 Devrek FM.

bir boşluk içindeyim, kayboluyorum. Kendime çıkacak bir yol arıyorum. Bir boş

0: geldim.
1: Bazen her şey normal gibi duruyor ama havada tuhaf bir eksiklik geziyor. Rüzgar bir yandırıyor, sesler biraz daha kısılıyor. O günün içinde küçük bir boşluk açılıyor sanki, anladın mı? Ve her şey okeymiş gibi davranıyorsun ama o sessiz yerden öyle bir çığlık yükseliyor ki anlıyorsun artık dönmeyeceğim.

0: yükselen yıldızı Devrek FM. Sanayici esnafının yanında. Reklam ve sponsorluk için bizlere 0507 380 çift 067 nolu telefonu arayarak ya da WhatsApp hattına yazarak iletişime geçebilirsiniz. 0507 380 çift 067 Devrek FM. Çift 067 Devrek FM.
1: 93.0 Devrek FM.

0: 93.0 Devrek FM.
1: Yıllar geçse de üstünden bu kalp seni unutmaz.

seni unutur mu? Kalbim seni unutur mu? Anlamı yok tüm sözlerin, sensiz geçen gecelerin, yaşanacak senelerin.

0: 93.0 Devrek FM.
1: Uyandım. Neredesin? Evinde. Alışamadın hala uyanır uyanmaz evinde olmaya. 13 yıl hapiste kalmanın sersemliklerinin biri.

Son mektubunda diyorsun başım ağrıyor yüreğim sersem. Seni asarlarsa sensiz yaşayamam diyorsun. Yaşarsın yaşarsın. Yaşarsın karıcığım yaşarsın. Kara bir duman gibi dağılır hatıram rüzgarda. Yaşarsın karım. En fazla bir yıl sürer 20. asırlarda ölüm acısı. Ölüm. İpte sallanan bir ölüm. Ama bu ölüme bir türlü razı olmuyor gönlüm. Ama inan sevgilim zavallı birini kıllık siyah örümceğe benzeyen eli geçirecekse iyi boğazıma mavi gözlerimde korkuyu görmek için boşuna bakacaklar ağzıma. Ben alacakaranlığında son sabahımın ve seni düşüneceğim karım ve yalnız yarım kalmış bir türkünün acısını toprağa götüreceğim.

ve bir şalgam gibi koparmıyorlar henüz kocanın kellesini. Haydi bunlara boş ver, bunlar uzak ihtimal. Paran varsa eğer bana bir fanila bir de don al.

0: yükselen yıldızı Devrek FM, sanayici esnafının yanında. Reklam ve sponsorluk için bizlere 0507 380 çift 067 nolu telefonu arayarak ya da WhatsApp hattına yazarak iletişime geçebilirsiniz. 0507 380 çift 067 Devrek FM. Çift 067 Devrek FM.
1: 93.0 Devrek FM.

0: 93.0 Devrek FM.
1: Yıllar geçse de üstünden bu kalp seni unutur.

unuturum, kalp seni unutur mu? Kalbin seni unutur mu? Anlamı yok tüm sözlerin, sensiz geçen gecelerin.

0: Bölgenin yükselen yıldızı Devrek FM, sanayici esnafının yanında. Reklam ve sponsorluk için bizlere 0507 380 çift 067 nolu telefonu arayarak ya da WhatsApp hattına yazarak iletişime geçebilirsiniz. 0507 380 çift 067 Devrek FM. Çift 067 Devrek FM.
1: Bu yatırım fırsatı kaçmaz. Herkes Kuzey Kıbrıs'ta ev sahibi olacak. Banka yok, kredi yok, faiz yok, kefil yok. 50 aya varan vade farksız elden ödemeli taksit imkanlarıyla bitmiş, oturmaya hazır birbirinden güzel daireler. Üstelik full eşya hediyeli. Siz peşinatı verin, kira garantili projelerde eviniz taksitlerini kendi ödesin. Hem tatilinizi bedavaya getirin hem de dövizle kira kazancınız olsun. Noyanlar Grup güvencesiyle ayrıntılı bilgi ve tanıtım için Türkiye Telefon 0532 242 61 99 0533 817 55 67 KKTC Telefon 0548 867 çift 067.
2: Sağlığınız bizim için önemlidir. Zonguldak Devrek ilçesindeki Özel Devrek Işın Tıp Merkezi'nden duyurulur. Mesleki tecrübesi ve binlerce hasta deneyimiyle iç hastalıkları uzmanı Doktor Adem Kar, Zonguldak Devrek ilçesindeki Özel Devrek Işın Tıp Merkezi'nde hasta kabulüne başlamıştır. İç hastalıkları tedavisinde ve her türlü probleminizde yeni nesil cihazlarımızla hastalarımızın her zaman hizmetindeyiz. Özel Devrek Işın Tıp Merkezi
3: 93.0 Devrek FM.

0: Çınar Mobilya'yla evinizi yenilemenin, yuva kurmanın tam zamanı.
1: Koltuk takımları 49.900 lira.
0: Yatak odası takımları 56 bin lira.
1: Yemek odası takımları 47.700 liradan başlayan fiyatlarla.
0: Devrek istikbal mağazamıza özel, üçlü koltuk 23.800 lira yerine sadece 13.999 lira.
1: Sınırlı stok ile satışta.
0: Üstelik satın aldığınız ürünleri ihtiyaç duyduğunuz tarihe kadar depolarımızda güvenle bekletebilir, hızlı ve sorunsuz teslimatla profesyonel kurulum hizmetimizin rahatlığını yaşayabilirsiniz.
1: Evinizin her köşesine değer katacak gümüş suyu halıları, modern ve klasik yüzlerce desen seçeneğiyle Çınar Mobilya'da.
0: Ayrıca Doğu Ev Tekstili koleksiyonunda nevresim takımları, battaniyeler, yorganlar, yastıklar ve şık dekoratif tekstil ürünleri avantajlı kampanyalarla sizleri bekliyor.
1: Üstelik Çınar Mobilya Devrek'te uzman iç mimarımız, evinizin ölçülerine ve tarzınıza uygun mobilya seçimlerinde destek vererek hayalinizdeki yaşam alanını oluşturmanıza yardımcı oluyor.
0: Bayram Çınar, Erkan Çınar, Devrek. Evinizi yenilemenin, yuva kurmanın tam zamanı.
1: Devrek'te güvenin ve tecrübenin adresi Çınar Mobilya, istikbalin avantaj dolu kampanyalarıyla sizleri bekliyor.
0: Yeni evlenecek çiftlere özel istikbal düğün paketlerinde birbirinden şık yatak odası, yemek odası ve koltuk takımından oluşan seçenekleri, 124 bin lira gibi avantajlı fiyatlarla sizlerle.
1: İstikbalin seçili ürünlerinde kaçırılmayacak indirim fırsatları ve cazip ödeme koşulları sizleri bekliyor.
0: Koltuk takımları 49.900 lira.
1: Yatak odası takımları 56 bin lira.
0: Yemek odası takımları 47.700 liradan başlayan fiyatlarla.
1: Devrek istikbal mağazamıza özel üçlü koltuk 23.800 lira yerine sadece 13.999 lira.
0: Sınırlı stok ile satışta.
1: Çınar Mobilya Devrek. Hayalinizdeki evi birlikte kuralım.
0: Bayram Çınar, Erkan Çınar.
2: 93.0 Devrek FM.

0: reklamlar. Doğan Birlik.
1: Sabah 08'de devrekten hareket, akşam 18 ve 19 dönüş seferleriyle serinliğin ve maviliğin tadını çıkarın.
0: Denize karşı evimiz yok belki ama gökyüzüne karşı hayallerimiz var.
1: Şehrin sıcağından uzaklaşın, Mugada'nın eşsiz sahiline ulaşın.
0: Kumun, denizin ve temiz havanın keyfini yaşayın.
1: Devrek 0372 556 1888 İbrahim Bey 0546 979 8096.
2: Albuzlar Düğün Salonları. Hayallerinizdeki düğün için mükemmel bir mekan mı arıyorsunuz? Muhteşem bir atmosferde aşkınızı peri masallarını aratmayacak bir mekanda sevdiklerinize duyurmak mı istiyorsunuz? Öyleyse doğru adrestesiniz. Albuzlar Düğün Salonları her türlü toplu yemek organizasyonları ve düğünlerinizi mükemmel kılmak için size rüya gibi bir mekanda hizmet veriyor. Albuzlar Düğün Salonları. Adres: Kayıkçılar Mevkii Çaycuma. İletişim 0542 321 6037. Albuzlar Düğün Salonları.

0: Bize sormadan karar vermeyin.
1: Sizlere bir telefon kadar yakınız.
0: 556 4193
1: 556 57 57
0: Güven Lokantası Erdemir Kart. Miraç Yapı Dekor, Kürşat Toksoy.
1: Boyada sanat ilkesiyle.
0: Eviniz, iş yeriniz veya yaşam alanlarınız artık daha modern, daha şık ve daha estetik.
1: Miraç Yapı Dekor, boya, dekorasyon, tadilat ve yenileme çalışmalarında kaliteli işçilik ve profesyonel çözümler sunmak amacıyla kurulmuş, müşteri memnuniyetini ön planda tutan bir firmadır.
0: İletişim 0535 545 7169.
1: Miraç Yapı Dekor, Devrek, Kürşat Toksoy.
2: Yakomuz Balık Restoran, birbirinden lezzetli ve çeşitli balık çeşitlerini denize sıfır bir mekanda, salata ve bol çeşitli meze eşliğinde, üstelik uygun fiyata kim tatmak istemez ki? Mis gibi deniz manzarası ve havası kimin ruhuna şifa olmaz ki? Filyos Belediyesi'nde faaliyette olan Yakomuz Balık Restoran, uzman kadrosuyla hizmette sınır tanımıyor. Hayatı, lezzeti, yaşamayı, güzelliği ve romantizmi bulabileceğiniz Yakomuz Balık Restoran, kahvaltı nerede yapılabilir diyenlerin de adresi oluyor. Aynı zamanda yemek keyfini müzik keyfiyle denize sıfır bir mekanda birleştiren Yakomuz Balık Restoran, canlı canlı fasıl geceleriyle sizlere hayatı torpilli yaşayanlardan olma fırsatı veriyor. Yakomuz Balık Restoran, Filyos Hisarönü Mahallesi, Çaycuma Zonguldak. İletişim 0536 615 71 61 0372 623 10 78. Yakomuz Balık Restoran, Serkan Köktürk.
3: Devrek ilçemizin tek özel sağlık kuruluşu olan Özel Devrek Işın Tıp Merkezimiz, uzman hekim kadrosu, acil hizmetleri, tıbbi laboratuvar hizmetleri, yenilenen yüzü ve güler yüzlü personeliyle haftanın 7 günü 8-23 saatleri arasında Devrek halkının hizmetindedir.

0: Bey, Gülen Pet Shop doğru adres.
1: Mama, oyuncak, kalite nefes.
0: Kedi de mutlu, köpek de mutlu. Help at için sevgi dolu.
2: Gülen Pet Shop, her pet için özenle seçilmiş ürünler.
1: Gülen Pet Shop,
0: her pet için özenle seçilmiş ürünler.
1: Akvaryum, balık, hediyelik ürünlerle Gülen Pet Shop.
0: Devrek 0541 556 81 30.

0: Köfteci Selam. Çay Cuma'da yenilenen yüzüyle köfte, ızgara, kebap, meşhur Bafra pidesi, tatlılar, meze çeşitleri, kahvaltı seçenekleriyle bizim anlatmamızda anlayamayacağınız yılların tecrübesiyle marka olmuş bir mekan. Bu lezzetlerin tadını çıkarıp yenilenen modern dekorasyon, çocuk oyun alanları, mescit ve otopark imkanlarıyla sizleri bekliyor. Siz buna değersiniz. Köfteci Selami. Adres Ankara Asfaltı Üzeri, Bakacakkadı Beldesi, Çay Cuma Zonguldak. İletişim telefonları 0543 957 5732 0372 532 7730. Köfteci Selami, Selami Albuzlu.
1: Nova Pide Börek Salonu.
2: Kastamonu kır pidesi çeşitleri, börek çeşitleri, açma, poğaça çeşitleriyle Yeni Mahalle Atatürk Caddesi numara 7 Devrek Zonguldak adresinde sizlerle.
1: Ayrıca Trendyol, getir yemek ve telefon üzerinden paket servisimiz vardır.
2: Telefon 0501 737 67.
1: Bostancı Sigorta, İsmet ve Rıza Bostancı.
3: Hayatta sürprizler olabilir ama önlemini almak sizin elinizde.
1: Aracınızı, evinizi, iş yerinizi ve sevdiklerinizi güvence altına almak için doğru adres. Bostancı Sigorta.
3: Trafik sigortası, kasko, konut sigortası, DASK.
1: Tamamlayıcı sağlık, ferdi kaza, seyahat sigortası ve daha fazlası.
3: Güvenin adresi, hızlı çözümün adı İsmet ve Rıza Bostancı Sigorta.
1: Bugün arayın, yarın değil.
3: İsmet ve Rıza Bostancı Sigorta adres, Yeni Mahalle Kantarcılar Sokak.

0: Devrek.
1: Telefon 0532 621 5807.
0: 0545 792 86 69.
2: Kardelen Dondurma. Dondurma sevenlerin buluşma noktası Kardelen Dondurma. Her damağa uygun dondurma çeşitleri, birbirinden lezzetli meyve tatları ve markalarıyla sizleri mekanımıza bekliyoruz. Adres: Bakacakkadı Beldesi, Sati Beyler Mahallesi, İnönü Caddesi, Gökçebey. İletişim 0541 488 4764. Kardelen Dondurma.
3: Aman dikkat!
4: Kış gelmeden kombi bakımlarınızı güvenilir şekilde Odabaş Kombi Servisi'yle yapıyoruz.
3: Kombi bakım, tamir, onarım ve petek temizliğini kaliteli bir şekilde yapıp kışa rahat sıcak girmenizi sağlıyoruz.
4: Ve yine arıtılmış su ile hayat daha berrak diyerek her marka su arıtma cihazlarınızın bakımını da temiz, hijyenik içinde yapıp temiz su içmenizi sağlıyoruz.
3: Tekirdağ'ın her yerine servisimiz vardır. Bir telefon kadar yakınız.
4: Adres: Tekirdağ Çerkezköy.
3: Telefon 0543 577 34 67.
4: Recep Odabaş.
5: Devrek FM 93.0. Devrek FM.

0: Türkiye'nin yükselen yıldızı Devrek FM, sanayici esnafının yanında. Reklam ve sponsorluk için bizlere 0507 380 çift 067 nolu telefonu arayarak ya da WhatsApp hattına yazarak iletişime geçebilirsiniz. 0507 380 çift 067 Devrek FM. Çift 067 Devrek FM.
1: Bu yatırım fırsatı kaçmaz. Herkes Kuzey Kıbrıs'ta ev sahibi olacak. Banka yok, kredi yok, faiz yok, kefil yok. 50 aya varan vade farksız elden ödemeli taksit imkanlarıyla bitmiş, oturmaya hazır birbirinden güzel daireler. Üstelik full eşya hediyeli. Siz peşinatı verin, kira garantili projelerde eviniz taksitlerini kendi ödesin. Hem tatilinizi bedavaya getirin hem de dövizle kira kazancınız olsun. Noyanlar Grup güvencesiyle ayrıntılı bilgi ve tanıtım için Türkiye Telefon 0532 242 61 99 0533 817 55 67 KKTC Telefon 0548 867 çift 067.
2: Sağlığınız bizim için önemlidir. Zonguldak Devrek ilçesindeki Özel Devrek Işın Tıp Merkezi'nden duyurulur. Mesleki tecrübesi ve binlerce hasta deneyimiyle iç hastalıkları uzmanı Doktor Adem Kar, Zonguldak Devrek ilçesindeki Özel Devrek Işın Tıp Merkezi'nde hasta kabulüne başlamıştır. İç hastalıkları tedavisinde ve her türlü probleminizde yeni nesil cihazlarımızla hastalarımızın her zaman hizmetindeyiz. Özel Devrek Işın Tıp Merkezi.
3: 93.0

0: Çınar Mobilya'yla evinizi yenilemenin, yuva kurmanın tam zamanı.
1: Koltuk takımları 49.900 lira.
0: Yatak odası takımları 56.000 lira.
1: Yemek odası takımları 47.700 liradan başlayan fiyatlarla.
0: Devrek istikbal mağazamıza özel, üçlü koltuk 23.800 lira yerine sadece 13.999 lira.
1: Sınırlı stok ile satışta.
0: Üstelik satın aldığınız ürünleri ihtiyaç duyduğunuz tarihe kadar depolarımızda güvenle bekletebilir, hızlı ve sorunsuz teslimatla profesyonel kurulum hizmetimizin rahatlığını yaşayabilirsiniz.
1: Evinizin her köşesine değer katacak gümüş suyu halıları, modern ve klasik yüzlerce desen seçeneğiyle Çınar Mobilya'da.
0: Ayrıca Doğu Ev Tekstili koleksiyonunda nevresim takımları, battaniyeler, yorganlar, yastıklar ve şık dekoratif tekstil ürünleri avantajlı kampanyalarla sizleri bekliyor.
1: Üstelik Çınar Mobilya Devrek'te uzman iç mimarımız, evinizin ölçülerine ve tarzınıza uygun mobilya seçimlerinde destek vererek hayalinizdeki yaşam alanını oluşturmanıza yardımcı oluyor.
0: Bayram Çınar, Erkan Çınar, Devrek. Evinizi yenilemenin, yuva kurmanın tam zamanı.
1: Devrek'te güvenin ve tecrübenin adresi Çınar Mobilya, istikbalin avantaj dolu kampanyalarıyla sizleri bekliyor.
0: Yeni evlenecek çiftlere özel istikbal düğün paketlerinde birbirinden şık yatak odası, yemek odası ve koltuk takımından oluşan seçenekleri, 124 bin lira gibi avantajlı fiyatlarla sizlerle.
1: İstikbalin seçili ürünlerinde kaçırılmayacak indirim fırsatları ve cazip ödeme koşulları sizleri bekliyor.
0: Koltuk takımları 49.900 lira.
1: Yatak odası takımları 56 bin lira.
0: Yemek odası takımları 47.700 liradan başlayan fiyatlarla.
1: Devrek istikbal mağazamıza özel üçlü koltuk 23.800 lira yerine sadece 13.999 lira.
0: Sınırlı stok ile satışta.
1: Çınar Mobilya Devrek. Hayalinizdeki evi birlikte kuralım.
0: Bayram Çınar, Erkan Çınar.
2: 93.0 Devrek FM. Gitsen.

0: Kardelen Dondurma. Her damağa uygun dondurma çeşitleri, birbirinden lezzetli meyve tatları ve markalarıyla sizleri mekanımıza bekliyoruz. Adres: Bakacakkadı Beldesi, Sati Beyler Mahallesi, İnönü Caddesi, Gökçebey. İletişim 0541 488 4764. Kardelen Dondurma.
1: Cemrem Isı, Bünyamin Özmekik.
2: Doğalgaz tesisatı, tamirat, tadilat, kurulum, proje ve teknik destek.
1: Ev işleri ve tüm yaşam alanlarınız için başından sonuna kadar çözüm ortağınız.
2: Güvenli sistem, temiz işçilik, zamanında hizmet.
1: Cemrem Isı ve Mühendislik Gaz Ekipmanları.
2: Adres: Yeni Mahalle Eski Ortaokul Sokak Numara 27 Taksim C Devrek.
1: Telefon 0542 214 6645. Nova Pide Börek Salonu.
2: Kastamonu kır pidesi çeşitleri, börek çeşitleri, açma, poğaça çeşitleriyle Yeni Mahalle Atatürk Caddesi numara 7 Devrek Zonguldak adresinde sizlerle.
1: Ayrıca Trendyol, getir yemek ve telefon üzerinden paket servisimiz vardır.
2: Telefon 0501 737 67. Doğan Birlik.
1: Sabah 08'de devrekten hareket, akşam 18 ve 19 dönüş seferleriyle serinliğin ve maviliğin tadını çıkarın.
2: Denize karşı evimiz yok belki ama gökyüzüne karşı hayallerimiz var.
1: Şehrin sıcağından uzaklaşın, Mugada'nın eşsiz sahiline ulaşın.
2: Kumun, denizin ve temiz havanın keyfini yaşayın.
1: Devrek 0372 556 1888. İbrahim Bey 0546 979 8096. Ağacın sanata dönüştürüldüğü adres Bertun Bastonculuk. Her yaşa, her tarza uygun. Her türlü baston çeşitleri, hediyelik baston çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Baston ve hediyeliklerinize özel isim yazılır. Ürün çeşitlerimizi Instagram hesabımız Bertun Bastonculuk sayfamızdan görebilirsiniz ve sayfadan DM'den mesaj atarak iletişime geçebilirsiniz. Ayrıca 0537 481 46 36 nolu telefon numarasından detaylı bilgi alabilirsiniz. Mehmet Böcekli. Adres: İstanbul Başakşehir Şahintepe Mahallesi Şirin Sokak numara 54'te. Ağaç sanattır. Sanat Bertun Bastonculuk'tadır.

0: Hey, Gülen Pet Shop doğru adres.
1: Mama, oyuncak, kalite nefes.
0: Kedi de mutlu, köpek de mutlu. Her pet için sevgi dolu.
2: Gülen Pet Shop, her pet için özenle seçilmiş ürünler.
1: Gülen Pet Shop,
0: her pet için özenle seçilmiş ürünler.
1: Akvaryum, balık, hediyelik ürünlerle Gülen Pet Shop.
0: Gevrek 0500.

0: Aman dikkat!
1: Kış gelmeden kombi bakımlarınızı güvenilir şekilde Odabaş Kombi Servisi ile yapıyoruz.
0: Kombi bakım, tamir, onarım ve petek temizliğini kaliteli bir şekilde yapıp kışa rahat sıcak girmenizi sağlıyoruz.
1: Ve yine arıtılmış su ile hayat daha berrak diyerek her marka su arıtma cihazlarınızın bakımını da temiz, hijyenik içinde yapıp temiz su içmenizi sağlıyoruz.
0: Tekirdağ'ın her yerine servisimiz vardır. Bir telefon kadar yakınız.
1: Adres Tekirdağ Çerkezköy.
0: Telefon 0543 576 3467.
1: Recep Odabaş.
2: Yakomoz Balık Restoran. Birbirinden lezzetli ve çeşitli balık çeşitlerini denize sıfır bir mekanda, salata ve bol çeşitli meze eşliğinde, üstelik uygun fiyata kim tatmak istemez ki? Mis gibi deniz manzarası ve havası kimin ruhuna şifa olmaz ki? Filyos Belediyesi'nde faaliyette olan Yakomoz Balık Restoran, uzman kadrosuyla hizmette sınır tanımıyor. Hayatı, lezzeti, yaşamayı, güzelliği ve romantizmi bulabileceğiniz Yakomoz Balık Restoran, kahvaltı nerede yapılabilir diyenlerin de adresi oluyor. Aynı zamanda yemek keyfini müzik keyfiyle denize sıfır bir mekanda birleştiren Yakomoz Balık Restoran, canlı canlı fasıl geceleriyle sizlere hayatı torpilli yaşayanlardan olma fırsatı veriyor. Yakomoz Balık Restoran, Filyos Hisaroni Mahallesi, Çaycuma, Zonguldak.

0: Bostancı Sigorta, İsmet ve Rıza Bostancı.
1: Hayatta sürprizler olabilir ama önlemini almak sizin elinizde.
0: Aracınızı, evinizi, iş yerinizi ve sevdiklerinizi güvence altına almak için doğru adres. Bostancı Sigorta.
1: Trafik sigortası, kasko, konut sigortası, DASK.
0: Tamamlayıcı sağlık, ferdi kaza, seyahat sigortası ve daha fazlası.
1: Güvenin adresi, hızlı çözümün adı İsmet ve Rıza Bostancı Sigorta.
0: Bugün arayın, yarın değil.
1: İsmet ve Rıza Bostancı Sigorta adres, Yeni Mahalle Kantarcılar Sokak numara 9, Devrek.
0: Telefon 0532 621 5807.
1: 0545 792 86 69.
2: Miraç Yapı Dekor, Kürşat Toksoy.
3: Boyada sanat ilkesiyle.
2: Eviniz, iş yeriniz veya yaşam alanlarınız artık daha modern, daha şık ve daha estetik.
3: Miraç Yapı Dekor, boya, dekorasyon, tadilat ve yenileme çalışmalarında kaliteli işçilik ve profesyonel çözümler sunmak amacıyla kurulmuş, müşteri memnuniyetini ön planda tutan bir firmadır.
2: İletişim 0535 545 7169.
3: Miraç Yapı Dekor, Devrek, Kürşat Toksoy.
4: Albuzlar Düğün Salonları. Hayallerinizdeki düğün için mükemmel bir mekan mı arıyorsunuz? Muhteşem bir atmosferde aşkınızı peri masallarını aratmayacak bir mekanda sevdiklerinize duyurmak mı istiyorsunuz? Öyleyse doğru adrestesiniz. Albuzlar Düğün Salonları her türlü toplu yemek organizasyonları ve düğünlerinizi mükemmel kılmak için size rüya gibi bir mekanda hizmet veriyor. Albuzlar Düğün Salonları. Adres: Kayıkçılar Mevkii Çaycuma. İletişim 0542 321 6037. Albuzlar Düğün Salonları. Köfteci Selami. Çaycuma'da yenilenen yüzüyle köfte, ızgara, kebap, meşhur Bafra pidesi, tatlılar, meze çeşitleri, kahvaltı seçenekleriyle bizim anlatmamızda anlayamayacağınız yılların tecrübesiyle marka olmuş bir mekan. Bu lezzetlerin tadını çıkarıp yenilenen modern dekorasyon, çocuk oyun alanları, mescit ve otopark imkanlarıyla sizleri bekliyor. Siz buna değersiniz. Köfteci Selami. Adres: Ankara Asfaltı Üzeri, Bakacakkadı Beldesi, Çaycuma, Zonguldak. İletişim telefonları 0543 957 57 32 0372 532 77 30. Köfteci Selami, Selami Albuzlu.
1: Güven Lokantası günün her saati sıcacık çorba çeşitlerimiz ile kelle paça, ayak paça, işkembe, mercimek, ezogelin, atom çorbası ile hizmetinizde.
0: Döner, tavuk döner çeşitleri, İskender kebap, kuzu tandır, Arnavut ciğeri, saç tava, çıtır tavuk, özel soslu makarna çeşitleri ve daha niceleri.
1: Tatlı çeşitlerimiz olarak kaymaklı ekmek kadayıf, fırın sütlaç, muhallebi, şekerpare.
0: Ve çok yakında ızgara çeşitleriyle de hizmetinizdeyiz.
1: Özel gün ve geceleriniz için Kur'an, mevlit, nişan, düğün yemekleri özenle hazırlanır.
0: Bize sormadan karar vermeyin.
1: Sizlere bir telefon kadar yakınız.
0: 556 4193
1: 556 57 57.
0: Güven Lokantası. Erdemir Kart.
5: Devrek FM
6: 93.0. Devrek FM.

0: yatırım fırsatı kaçmaz. Herkes Kuzey Kıbrıs'ta ev sahibi olacak. Banka yok, kredi yok, faiz yok, kefil yok. 50 aya varan vade farksız elden ödemeli taksit imkanlarıyla. Bitmiş, oturmaya hazır birbirinden güzel daireler. Üstelik full eşya hediyeli. Siz peşinatı verin, kira garantili projelerde eviniz taksitlerini kendi ödesin. Hem tatilinizi bedavaya getirin, hem de dövizle kira kazancınız olsun. Noyanlar Grup güvencesiyle. Ayrıntılı bilgi ve tanıtım için Türkiye Telefon 0532 242 61 99 0533 817 55 67 KKTC Telefon 0548 867 çift 067.
1: Sağlığınız bizim için önemlidir. Zonguldak Devrek ilçesindeki Özel Devrek Işın Tıp Merkezi'nden duyurulur. Mesleki tecrübesi ve binlerce hasta deneyimiyle iç hastalıkları uzmanı Doktor Adem Kar, Zonguldak Devrek ilçesindeki Özel Devrek Işın Tıp Merkezi'nde hasta kabulüne başlamıştır. İç hastalıkları tedavisinde ve her türlü probleminizde yeni nesil cihazlarımızla hastalarımızın her zaman hizmetindeyiz. Özel Devrek Işın Tıp Merkezi.
2: Bölgenin yükselen yıldızı Devrek FM, sanayici esnafının yanında. Reklam ve sponsorluk için bizlere 0507 380 çift 067 nolu telefonu arayarak ya da WhatsApp hattına yazarak iletişime geçebilirsiniz. 0507 380 çift 067 Devrek FM.
3: Çift 067 Devrek FM.
4: 93.0 Devrek FM.

0: Çınar Mobilya'yla evinizi yenilemenin, yuva kurmanın tam zamanı.
1: Koltuk takımları 49.900 lira.
0: Yatak odası takımları 56.000 lira.
1: Yemek odası takımları 47.700 liradan başlayan fiyatlarla.
0: Devrek istikbal mağazamıza özel, üçlü koltuk 23.800 lira yerine sadece 13.999 lira.
1: Sınırlı stok ile satışta.
0: Üstelik satın aldığınız ürünleri ihtiyaç duyduğunuz tarihe kadar depolarımızda güvenle bekletebilir, hızlı ve sorunsuz teslimatla profesyonel kurulum hizmetimizin rahatlığını yaşayabilirsiniz.
1: Evinizin her köşesine değer katacak gümüşsüyü halıları, modern ve klasik yüzlerce desen seçeneğiyle Çınar Mobilya'da.
0: Ayrıca Doğu Ev Tekstili koleksiyonunda nevresim takımları, battaniyeler, yorganlar, yastıklar ve şık dekoratif tekstil ürünleri

0: Mobilya Devrek'te uzman iç mimarımız evinizin ölçülerine ve tarzınıza uygun mobilya seçimlerinde destek vererek hayalinizdeki yaşam alanını oluşturmanıza yardımcı oluyor.
1: Bayram Çınar, Erkan Çınar, Devrek. Evinizi yenilemenin, yuva kurmanın tam zamanı.
0: Devrek'te güvenin ve tecrübenin adresi Çınar Mobilya, İstikbal'in avantaj dolu kampanyalarıyla sizleri bekliyor.
1: Yeni evlenecek çiftlere özel İstikbal düğün paketlerinde birbirinden şık yatak odası, yemek odası ve koltuk takımından oluşan seçenekleri, 124 bin lira gibi avantajlı fiyatlarla sizlerle.
0: İstikbal'in seçili ürünlerinde kaçırılmayacak indirim fırsatları ve cazip ödeme koşulları sizleri bekliyor.
1: Koltuk takımları 49.900 lira.
0: Yatak odası takımları 56 bin lira.
1: Yemek odası takımları 47.700 liradan başlayan fiyatlarla.
0: Devrek İstikbal mağazamıza özel üçlü koltuk 23.800 lira yerine sadece 13.999 lira.
1: Sınırlı stok ile satışta.
0: Çınar Mobilya Devrek. Hayalinizdeki evi birlikte kuralım.
1: Bayram Çınar, Erkan Çınar.
2: 93.0 Devrek FM.

0: Gülen Pet Shop doğru adres.
1: Mama oyuncak kalite nefes.
0: Kedi de mutlu, köpek de mutlu. Her pet için sevgi dolu.
2: Gülen Pet Shop her pet için özenle seçilmiş ürünler.
1: Gülen Pet Shop
0: her pet için özenle seçilmiş ürünler.
1: Akvaryum, balık, hediyelik ürünlerle Gülen Pet Shop.
0: Devrek 0541 556 81 30.

0: Bostancı Sigorta, İsmet ve Rıza Bostancı.
1: Hayatta sürprizler olabilir ama önlemini almak sizin elinizde.
0: Aracınızı, evinizi, iş yerinizi ve sevdiklerinizi güvence altına almak için doğru adres. Bostancı Sigorta.
1: Trafik sigortası, kasko, konut sigortası, DASK.
0: Tamamlayıcı sağlık, ferdi kaza, seyahat sigortası ve daha fazlası.
1: Güvenin adresi, hızlı çözümün adı İsmet ve Rıza Bostancı Sigorta.
0: Bugün arayın, yarın değil.
1: İsmet ve Rıza Bostancı Sigorta adres, Yeni Mahalle Kantarcılar Sokak numara 9, Devrek.
0: Telefon 0532 621 5807.
1: 0545 792 8669.

0: Al Buzlar Düğün Salonları. Hayallerinizdeki düğün için mükemmel bir mekan mı arıyorsunuz? Muhteşem bir atmosferde aşkınızı peri masallarını aratmayacak bir mekanda sevdiklerinize duyurmak mı istiyorsunuz? Öyleyse doğru adrestesiniz. Al Buzlar Düğün Salonları her türlü toplu yemek organizasyonları ve düğünlerinizi mükemmel kılmak için size rüya gibi bir mekanda hizmet veriyor. Al Buzlar Düğün Salonları. Adres: Kayıkçılar Mevkii Çaycuma. İletişim 0542 321 6037. Al Buzlar Düğün Salonları.
1: Aman dikkat!
2: Kış gelmeden kombi bakımlarınızı güvenilir şekilde Odabaş Kombi servisiyle yapıyoruz.
1: Kombi bakım, tamir, onarım ve petek temizliğini kaliteli bir şekilde yapıp kışa rahat sıcak girmenizi sağlıyoruz.
2: Ve yine arıtılmış su ile hayat daha berrak diyerek her marka su arıtma cihazlarınızın bakımını da temiz, hijyenik içinde yapıp temiz su içmenizi sağlıyoruz.
1: Tekirdağ'ın her yerine servisimiz vardır. Bir telefon kadar yakınız.
2: Adres: Tekirdağ Çerkezköy.
1: Telefon 0543 576 34 67.
2: Recep Odabaş.
0: Köfteci Selami. Çaycuma'da yenilenen yüzüyle köfte, ızgara, kebap, meşhur Bafra pidesi, tatlılar, meze çeşitleri, kahvaltı seçenekleriyle bizim anlatmamızda anlayamayacağınız yılların tecrübesiyle marka olmuş bir mekan. Bu lezzetlerin tadını çıkarıp yenilenen modern dekorasyon, çocuk oyun alanları, mescit ve otopark imkanlarıyla sizleri bekliyor. Siz buna değersiniz. Köfteci Selami. Adres: Ankara Asfaltı Üzeri, Bakacakkadı Beldesi, Çaycuma, Zonguldak. İletişim telefonları 0543 957 57 32 0372 532 77 30. Köfteci Selami, Selami Albuzlu. Kardelen Dondurma. Dondurma sevenlerin buluşma noktası Kardelen Dondurma. Her damağa uygun dondurma çeşitleri, birbirinden lezzetli meyve tatları ve markalarıyla sizleri mekanımıza bekliyoruz. Adres: Bakacakkadı Beldesi, Sati Beyler Mahallesi, İnönü Caddesi, Gökçebey. İletişim 0541 488 4764. Kardelen Dondurma.
3: Yakomuz Balık Restoran. Birbirinden lezzetli ve çeşitli balık çeşitlerini denize sıfır bir mekanda, salata ve bol çeşitli meze eşliğinde, üstelik uygun fiyata kim tatmak istemez ki? Mis gibi deniz manzarası ve havası kimin ruhuna şifa olmaz ki? Filyos Belediyesi'nde faaliyette olan Yakomuz Balık Restoran uzman kadrosuyla hizmette sınır tanımıyor. Hayatı, lezzeti, yaşamayı, güzelliği ve romantizmi bulabileceğiniz Yakomuz Balık Restoran, kahvaltı nerede yapılabilir diyenlerin de adresi oluyor. Aynı zamanda yemek keyfini müzik keyfiyle denize sıfır bir mekanda birleştiren Yakomuz Balık Restoran, canlı canlı fasıl geceleriyle sizlere hayatı torpilli yaşayanlardan olma fırsatı veriyor. Yakomuz Balık Restoran, Filyos Hisaroni Mahallesi, Çaycuma, Zonguldak. İletişim 0536 615 71 61 0372 623 10 78. Yakomuz Balık Restoran. Serkan Köktürk.
4: Cemrem Isı, Bünyamin Özmekik.
5: Doğalgaz tesisatı, tamirat, tadilat, kurulum, proje ve teknik destek.
4: Ev işleri ve tüm yaşam alanlarınız için başından sonuna kadar çözüm ortağınız.
5: Güvenli sistem, temiz işçilik, zamanında hizmet.
4: Cemrem Isı ve Mühendislik Gaz Ekipmanları.
5: Adres: Yeni Mahalle Eski Ortaokul Sokak Numara 27 Taksim C Devrek.
4: Telefon 0542 214 66 45.
6: Devrek FM
7: 93.0 Devrek FM.

Bazen her şey normal gibi duruyor ama havada tuhaf bir eksiklik geziniyor. Rüzgar bir yandırıyor, sesler biraz daha kısılıyor. O günün içinde küçük bir boşluk açılıyor sanki, anladın mı? Her şey okeymiş gibi davranıyorsun ama o sessiz yerde bir çığlık yükseliyor ki anlıyorsun artık dönmeyeceğim.

0: Bölgenin yükselen yıldızı Devrek FM, sanayici esnafının yanında. Reklam ve sponsorluk için bizlere 0507 380 çift 067 nolu telefonu arayarak ya da WhatsApp hattına yazarak iletişime geçebilirsiniz. 0507 380 çift 067 Devrek FM. Çift 067 Devrek FM.
1: 93.0

0: Evinizi yenilemenin, yuva kurmanın tam zamanı.
1: Devrek'te güvenin ve tecrübenin adresi Çınar Mobilya, İstikbal'in avantaj dolu kampanyalarıyla sizleri bekliyor.
0: Yeni evlenecek çiftlere özel İstikbal düğün paketlerinde birbirinden şık yatak odası, yemek odası ve koltuk takımından oluşan seçenekleri, 124 bin lira gibi avantajlı fiyatlarla sizlerle.
1: İstikbal'in seçili ürünlerinde kaçırılmayacak indirim fırsatları ve cazip ödeme koşulları sizleri bekliyor.
0: Koltuk takımları 49.900 lira.
1: Yatak odası takımları 56 bin lira.
0: Yemek odası takımları 47.700 liradan başlayan fiyatlarla.
1: Devrek İstikbal mağazamıza özel üçlü koltuk 23.800 lira yerine sadece 13.999 lira.
0: Sınırlı stok ile satışta.
1: Çınar Mobilya Devrek. Hayalinizdeki evi birlikte kuralım.
0: Bayram Çınar, Erkan Çınar.
2: 93.0 Devrek FM.

0: Reklamlar.
1: Nova Pide Börek Salonu.
2: Kastamonu kır pidesi çeşitleri, börek çeşitleri, açma, poğaça çeşitleriyle Yeni Mahalle Atatürk Caddesi numara 7 Devrek Zonguldak adresinde sizlerle.
1: Ayrıca Trendyol, getir yemek ve telefon üzerinden paket servisimiz vardır.
2: Telefon 0501 737 67.
3: Albuzlar Düğün Salonları. Hayallerinizdeki düğün için mükemmel bir mekan mı arıyorsunuz? Muhteşem bir atmosferde aşkınızı peri masallarını aratmayacak bir mekanda sevdiklerinize duyurmak mı istiyorsunuz? Öyleyse doğru adrestesiniz. Albuzlar Düğün Salonları her türlü toplu yemek organizasyonları ve düğünlerinizi mükemmel kılmak için size rüya gibi bir mekanda hizmet veriyor. Albuzlar Düğün Salonları. Adres: Kayıkçılar Mevkii Çaycuma. İletişim 0542 321 6037. Albuzlar Düğün Salonları.

0: Gülen Pet Shop doğru adres.
1: Mama oyuncak kalite nefes.
0: Kedi de mutlu, köpek de mutlu. Her pet için sevgi dolu.
2: Gülen Pet Shop her pet için özenle seçilmiş ürünler.
1: Gülen Pet Shop
0: her pet için özenle seçilmiş ürünler.
1: Akvaryum, balık, hediyelik ürünlerle Gülen Pet Shop.
0: Devrek 0541 556 81

0: Köfteci Selami. Çay Cuma'da yenilenen yüzüyle köfte, ızgara, kebap, meşhur Bafra pidesi, tatlılar, meze çeşitleri, kahvaltı seçenekleriyle bizim anlatmamızda anlayamayacağınız yılların tecrübesiyle marka olmuş bir mekan. Bu lezzetlerin tadını çıkarıp yenilenen modern dekorasyon, çocuk oyun alanları, mescit ve otopark imkanlarıyla sizleri bekliyor. Siz buna değersiniz. Köfteci Selami. Adres Ankara Asfaltı Üzeri, Bakacakkadı Beldesi, Çay Cuma Zonguldak. İletişim telefonları 0543 957 5732 0372 532 7730. Köfteci Selami, Selami Albuzlu.
1: Bostancı Sigorta, İsmet ve Rıza Bostancı.
2: Hayatta sürprizler olabilir ama önlemini almak sizin elinizde.
1: Aracınızı, evinizi, iş yerinizi ve sevdiklerinizi güvence altına almak için doğru adres.

0: noktası Kardelen Dondurma. Her damağa uygun dondurma çeşitleri, birbirinden lezzetli meyve tatları ve markalarıyla sizleri mekanımıza bekliyoruz. Adres: Bakacakkadı Beldesi, Sati Beyler Mahallesi, İnönü Caddesi, Gökçebey. İletişim 0541 488 4764. Kardelen Dondurma.
1: Yakomoz Balık Restoran. Birbirinden lezzetli ve çeşitli balık çeşitlerini denize sıfır bir mekanda salata ve bol çeşitli meze eşliğinde üstelik uygun fiyata kim tatmak istemez ki? Mis gibi deniz manzarası ve havası kimin ruhuna şifa olmaz ki? Filyos Belediyesi'nde faaliyette olan Yakomoz Balık Restoran uzman kadrosuyla hizmette sınır tanımıyor. Hayatı, lezzeti, yaşamayı, güzelliği ve romantizmi bulabileceğiniz Yakomoz Balık Restoran, kahvaltı nerede yapılabilir diyenlerin de adresi oluyor. Aynı zamanda yemek keyfini müzik keyfiyle denize sıfır bir mekanda birleştiren Yakomoz Balık Restoran, canlı canlı fasıl geceleriyle sizlere hayatı torpilli yaşayanlardan olma fırsatı veriyor. Yakomoz Balık Restoran, Filyos Hisaroni Mahallesi, Çaycuma Zonguldak. İletişim 0536 615 7161 0372 623 1078. Yakomoz Balık Restoran. Serkan Köktürk.
2: Devrek FM 93.0. Devrek FM.

0: 93.0 Devrek FM.
1: Yıllar geçse de üstünden bu kalp seni unutur mu? Kader gibi istemeden bu kalp seni unutur.

seni unutur mu? Kalp seni unutur mu? Kalbin seni unutur mu? Anlamı yok tüm sözlerin, sensiz geçen gecelerin.

0: Bölgenin yükselen yıldızı Devrek FM, sanayici esnafının yanında. Reklam ve sponsorluk için bizlere 0507 380 çift 067 nolu telefonu arayarak ya da WhatsApp hattına yazarak iletişime geçebilirsiniz. 0507 380 çift 067 Devrek FM. Çift 067 Devrek FM.
1: 93.0 Devrek FM.

0: Çınar Mobilya'yla evinizi yenilemenin, yuva kurmanın tam zamanı.
1: Koltuk takımları 49.900 lira.
0: Yatak odası takımları 56.000 lira.
1: Yemek odası takımları 47.700 liradan başlayan fiyatlarla.
0: Devrek istikbal mağazamıza özel, üçlü koltuk 23.800 lira yerine sadece 13.999 lira.
1: Sınırlı stok ile satışta.
0: Üstelik satın aldığınız ürünleri ihtiyaç duyduğunuz tarihe kadar depolarımızda güvenle bekletebilir, hızlı ve sorunsuz teslimatla profesyonel kurulum hizmetimizin rahatlığını yaşayabilirsiniz.
1: Evinizin her köşesine değer katacak gümüş suyu halıları, modern ve klasik yüzlerce desen seçeneğiyle Çınar Mobilya'da.
0: Ayrıca Doğu Ev Tekstili koleksiyonunda nevresim takımları, battaniyeler, yorganlar, yastıklar ve şık dekoratif tekstil ürünleri avantajlı kampanyalarla sizleri bekliyor.
1: Üstelik Çınar Mobilya Devrek'te uzman iç mimarımız, evinizin ölçülerine ve tarzınıza uygun mobilya seçimlerinde destek vererek hayalinizdeki yaşam alanını oluşturmanıza yardımcı oluyor.
0: Bayram Çınar, Erkan Çınar, Devrek.
2: 93.0

bazen her şey normal gibi duruyor ama havada tuhaf bir eksiklik geziniyor. Rüzgar bir an duruyor, sesler biraz daha kısılıyor. O günün içinde küçük bir boşluk açılıyor sanki, anladın mı? Ve her şey okeymiş gibi davranıyorsun ama o sessiz yerden öyle bir çığlık yükseliyor ki anlıyorsun artık dönmeyeceğim.

0: reklamlar. Devrek ilçemizin tek özel sağlık kuruluşu olan Özel Devrek Işın Tıp Merkezimiz, uzman hekim kadrosu, acil hizmetleri, tıbbi laboratuvar hizmetleri, yenilenen yüzü ve güler yüzlü personeliyle haftanın 7 günü 8-23 saatleri arasında Devrek halkının hizmetindedir.
1: Aman dikkat!
2: Kış gelmeden kombi bakımlarınızı güvenilir şekilde Odabaş Kombi servisiyle yapıyoruz.
1: Kombi bakım, tamir, onarım ve petek temizliğini kaliteli bir şekilde yapıp kışa rahat sıcak girmenizi sağlıyoruz.
2: Ve yine arıtılmış su ile hayat daha berrak diyerek her marka su arıtma cihazlarınızın bakımını da temiz, hijyenik içinde yapıp temiz su içmenizi sağlıyoruz.
1: Tekirdağ'ın her yerine servisimiz vardır. Bir telefon kadar yakınız.
2: Adres Tekirdağ Çerkezköy.
1: Telefon 0543 576 3467.
2: Recep Odabaş.
3: Ay Yıldız İnşaat ve Emlak. Daha iyi yarınlarınızı bugünden inşa etmeye var mısınız? Güvenebileceğiniz kalitede ilham veren mekanlar, güvenli evler, güvenli limanınızı inşa ediyoruz. Çaycuma'da bir inşaat firmasından ötesi. Sizin hayalinizi bizim inşaat tutkumuzla birleştirip hayatın daha güzel olduğu mekanlar yaratıyoruz. Yürekten ve profesyonellikle karşılanacağınız Ay Yıldız İnşaat ve Emlak olarak Çaycuma'nın gururu kalmaya devam ederken bizimle iletişime geçmenizi bekliyoruz. Adres: Yeni Atatürk Bulvarı numara 153 Taksim A, Çaycuma, Zonguldak. İletişim 0552 560

0: 6713 0552 560 6713 Ay Yıldız İnşaat ve Emlak Mehmet Yıldız.
1: Nova Pide Börek Salonu.
2: Kastamonu kır pidesi çeşitleri, börek çeşitleri, açma, poğaça çeşitleriyle Yeni Mahalle Atatürk Caddesi numara 7 devrek Zonguldak adresinde sizlerle.
1: Ayrıca Trendyol, getir yemek ve telefon üzerinden paket servisimiz vardır.
2: Telefon 0501 737 67.
1: Cemrem Isı, Bünyamin Özmekik.
2: Doğalgaz tesisatı, tamirat, tadilat, kurulum, proje ve teknik destek.
1: Ev iş yeri ve tüm yaşam alanlarınız için başından sonuna kadar çözüm ortağınız.
2: Güvenli sistem, temiz işçilik, zamanında hizmet.
1: Cemrem Isı ve Mühendislik Gaz Ekipmanları.
2: Adres Yeni Mahalle Eski Ortaokul Sokak numara 27 Taksim C Devrek.
1: Telefon 0542 214 66 45.
3: Devrek FM
4: 93.0 Devrek FM.

0: yükselen yıldızı Devrek FM sanayici esnafının yanında. Reklam ve sponsorluk için bizlere 0507 380 çift 067 nolu telefonu arayarak ya da WhatsApp hattına yazarak iletişime geçebilirsiniz. 0507 380 çift 067 Devrek FM. Çift 067 Devrek FM.
1: 93.0 Devrek FM.

0: Çınar Mobilya'yla evinizi yenilemenin, yuva kurmanın tam zamanı.
1: Koltuk takımları 49.900 lira.
0: Yatak odası takımları 56 bin lira.
1: Yemek odası takımları 47.700 liradan başlayan fiyatlarla.
0: Devrek istikbal mağazamıza özel, üçlü koltuk 23.800 lira yerine sadece 13.999 lira.
1: Sınırlı stok ile satışta.
0: Üstelik satın aldığınız ürünleri ihtiyaç duyduğunuz tarihe kadar depolarımızda güvenle bekletebilir, hızlı ve sorunsuz teslimatla profesyonel kurulum hizmetimizin rahatlığını yaşayabilirsiniz.
1: Evinizin her köşesine değer katacak gümüş suyu halıları, modern ve klasik yüzlerce desen seçeneğiyle Çınar Mobilya'da.
0: Ayrıca Doğu Ev Tekstili koleksiyonunda nevresim takımları, battaniyeler, yorganlar, yastıklar ve şık dekoratif tekstil ürünleri avantajlı kampanyalarla sizleri bekliyor.
1: Üstelik Çınar Mobilya Devrek'te uzman iç mimarımız, evinizin ölçülerine ve tarzınıza uygun mobilya seçimlerinde destek vererek hayalinizdeki yaşam alanını oluşturmanıza yardımcı oluyor.
0: Bayram Çınar, Erkan Çınar, Devrek. Evinizi yenilemenin, yuva kurmanın tam zamanı.
1: Devrek'te güvenin ve tecrübenin adresi Çınar Mobilya, istikbalin avantaj dolu kampanyalarıyla sizleri bekliyor.
0: Yeni evlenecek çiftlere özel istikbal düğün paketlerinde birbirinden şık yatak odası, yemek odası ve koltuk takımından oluşan seçenekleri, 124 bin lira gibi avantajlı fiyatlarla sizlerle.
1: İstikbalin seçili ürünlerinde kaçırılmayacak indirim fırsatları ve cazip ödeme koşulları sizleri bekliyor.
0: Koltuk takımları 49.900 lira.
1: Yatak odası takımları 56 bin lira.
0: Yemek odası takımları 47.700 liradan başlayan fiyatlarla.
1: Devrek istikbal mağazamıza özel üçlü koltuk 23.800 lira yerine sadece 13.999 lira.
0: Sınırlı stok ile satışta.
1: Çınar Mobilya Devrek. Hayalinizdeki evi birlikte kuralım.
0: Bayram Çınar, Erkan Çınar.
2: 93.0 Devrek FM.

0: reklamlar.
1: Ağacın sanata dönüştürüldüğü adres Bertun Bastonculuk. Her yaşa, her tarza uygun. Her türlü baston çeşitleri, hediyelik baston çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Baston ve hediyeliklerinize özel isim yazılır. Ürün çeşitlerimizi Instagram hesabımız Bertun Bastonculuk sayfamızdan görebilirsiniz ve sayfadan DM'den mesaj atarak iletişime geçebilirsiniz. Ayrıca 0537 481 46 36 nolu telefon numarasından detaylı bilgi alabilirsiniz. Mehmet Böcekli. Adres İstanbul Başakşehir Şahintepe Mahallesi Şirin Sokak numara 54'te. Ağaç sanattır, sanat Bertun Bastonculuk'tadır. Miraç Yapı Dekor, Kürşat Toksoy.
2: Boyada sanat ilkesiyle.
1: Eviniz, iş yeriniz veya yaşam alanlarınız artık daha modern, daha şık ve daha estetik.
2: Miraç Yapı Dekor, boya, dekorasyon, tadilat ve yenileme çalışmalarında kaliteli işçilik ve profesyonel çözümler sunmak amacıyla kurulmuş, müşteri memnuniyetini ön planda tutan bir firmadır.
1: İletişim 0535 545 71 69.
2: Miraç Yapı Dekor, Devrek, Kürşat Toksoy. Doğan Birlik.
3: Sabah 08'de Devrek'ten hareket, akşam 18 ve 19 dönüş seferleriyle serinliğin ve maviliğin tadını çıkarın.
2: Denize karşı evimiz yok belki ama gökyüzüne karşı hayallerimiz var.
3: Şehrin sıcağından uzaklaşın, Mugada'nın eşsiz sahiline ulaşın.
2: Kumun, denizin ve temiz havanın keyfini yaşayın.
3: Devrek 0372 556 18 88. İbrahim Bey 0546 979 80 96.
1: Aman dikkat!
2: Kış gelmeden kombi bakımlarınızı güvenilir şekilde Odabaş Kombi servisiyle yapıyoruz.
1: Kombi bakım, tamir, onarım ve petek temizliğini kaliteli bir şekilde yapıp kışa rahat sıcak girmenizi sağlıyoruz.
2: Ve yine arıtılmış su ile hayat daha berrak diyerek her marka su arıtma cihazlarınızın bakımını da temiz, hijyenik içinde yapıp temiz su içmenizi sağlıyoruz.
1: Tekirdağ'ın her yerine servisimiz vardır. Bir telefon kadar yakınız.
2: Adres Tekirdağ Çerkezköy.
1: Telefon 0543 576 34 67.
2: Recep Odabaş.
4: Devrek ilçemizin tek özel sağlık kuruluşu olan Özel Devrek Işın Tıp Merkezimiz, uzman hekim kadrosu, acil hizmetleri, tıbbi laboratuvar hizmetleri, yenilenen yüzü ve güler yüzlü personeliyle haftanın 7 günü 8-23 saatleri arasında Devrek halkının hizmetindedir.
5: Güven Lokantası günün her saati sıcacık çorba çeşitlerimiz ile kelle paça, ayak paça, işkembe, mercimek, ezogelin, atom çorbası ile hizmetinizde.
3: Döner, tavuk döner çeşitleri, İskender kebap, kuzu tandır, Arnavut ciğeri, saç tava, çıtır tavuk, özel soslu makarna çeşitleri ve daha niceleri.
5: Tatlı çeşitlerimiz olarak kaymaklı ekmek kadayıf, fırın sütlaç, muhallebi, şekerpare.
3: Ve çok yakında ızgara çeşitleriyle de hizmetinizdeyiz.
5: Özel gün ve geceleriniz

0: için Kur'an, mevlid, nişan, düğün yemekleri özenle hazırlanır.
1: Bize sormadan karar vermeyin.
0: Sizlere bir telefon kadar yakınız.
1: 556 4193
0: 556 57 57
1: Güven Lokantası Erdemir Kart.
2: Devrek FM 93.0 Devrek FM.

rüzgarları ne zaman eserse o zaman hatırlarım çocukluk rüyalarım şeytan uçurtmalarım.

yanaklarımdan güzel bir rüyada sanki sevdiklerim hayattalarken hala.

her zaman kolay değil. Sevmeden sevişmek, tanımak bir vücudu. Yavaşça öğrenmek, alışmak ve kaybetmek. İstanbul bugün yorgun, üzgün ve yaşlanmış. Biraz kilo almış, ağlamış yine rümelleri akıyor. Akşama doğru azalırsa yağmur, Kız Kulesi ve adalar. Ah burada olsan çok güzel hal.

0: İstanbul'da trafik akışı akşam saatlerinin yoğunluğuyla birlikte yavaşlamış durumda. Köprü istikametinde Avrupa yakasından Anadolu yakasına geçişlerde araç yoğunluğu gösteriyor.
1: İstanbul'da akşam saatleri itibariyle parçalı ve çok bulutlu bir hava etkili oluyor. Şehrin kuzey ve yüksek kesimlerinde yer yer hafif yağış geçişleri gözlenirken, merkez ilçelerde yağışın kısa süreli ve kapalı olması bekleniyor.
2: Akşam saatlerinde yer yer hafif yağışlı birlikte devam ediyor. Şehrin bazı bölgelerinde kısa süreli yağmur geçişleri görülürken, hava sıcaklığı 11 derece civarında seyrediyor. Gece saatlerinde
3: radyolarını yeni açanlar için İstanbul'da trafik durumunu aktarıyoruz. Beşiktaş ve Zincirlikuyu arasında yoğunluk devam ediyor. Levent ve çevresinde ana arterlerde trafik akışı ağır ilerliyor.
0: Sürücülerin dikkatli
1: olmaları ve farklı mesafede kuzey gözlüğünden hafif, zaman zaman orta kuvvetli esiyor. Özellikle gece saatlerinde dışarıda olacak vatandaşların tedbirli olmaları öneriliyor.
2: Rüzgar kuzey yönünden hafif esiyor. Gökyüzü gri, şehir ise her zamanki gibi hareketli.
3: Ve az önce Cem Adrian'dan bir Teoman şarkısı dinledik. Yayınımız devam ediyor. Herkese iyi yolculuklar.
4: 93.0 Devrek FM.

0: Bu yatırım fırsatı kaçmaz. Herkes Kuzey Kıbrıs'ta ev sahibi olacak. Banka yok, kredi yok, faiz yok, kefil yok. 50 aya varan vade farksız elden ödemeli taksit imkanlarıyla bitmiş, oturmaya hazır birbirinden güzel daireler. Üstelik full eşya hediyeli. Siz peşinatı verin, kira garantili projelerde eviniz taksitlerini kendi ödesin. Hem tatilinizi bedavaya getirin, hem de dövizle kira kazancınız olsun. Noyanlar Grup güvencesiyle ayrıntılı bilgi ve tanıtım için Türkiye Telefon 0532 242 61 99 0533 817 55 67 KKTC Telefon 0548 867 çift 067.
1: Bölgenin yükselen yıldızı Devrek FM, sanayici esnafının yanında. Reklam ve sponsorluk için bizlere 0507 380 çift 067 nolu telefonu arayarak ya da WhatsApp hattına yazarak iletişime geçebilirsiniz. 0507 380 çift 067 Devrek FM. Çift 067 Devrek
2: FM. Sağlığınız bizim için önemlidir. Zonguldak Devrek ilçesindeki Özel Devrek Işın Tıp Merkezi'nden duyurulur. Mesleki tecrübesi ve binlerce hasta deneyimiyle iç hastalıkları uzmanı Doktor Adem Kar, Zonguldak Devrek ilçesindeki Özel Devrek Işın Tıp Merkezi'nde hasta kabulüne başlamıştır. İç hastalıkları tedavisinde ve her türlü probleminizde yeni nesil cihazlarımızla hastalarımızın her zaman hizmetindeyiz. Özel Devrek Işın Tıp Merkezi
3: 93.0 Devrek FM.

0: sever ben ölürüm yolum bunu unutma. Dönüp de kalbine bak. Unutma.
1: 93.0 Devrek FM.

0: Reklamlar.
1: Cemrem Isı, Bünyamin Özmekik.
2: Doğalgaz tesisatı, tamirat, tadilat, kurulum, proje ve teknik destek.
1: Ev iş yeri ve tüm yaşam alanlarınız için başından sonuna kadar çözüm ortağınız.
2: Güvenli sistem, temiz işçilik, zamanında hizmet.
1: Cemrem Isı ve Mühendislik Gaz Ekipmanları.
2: Adres Yeni Mahalle Eski Ortaokul Sokak numara 27 Taksim C Devrek.
1: Telefon 0542 214 66 45.
3: Yakomuz Balık Restoran. Birbirinden lezzetli ve çeşitli balık çeşitlerini denize sıfır bir mekanda salata ve bol çeşitli meze eşliğinde üstelik uygun fiyata kim tatmak istemez ki? Mis gibi deniz manzarası ve havası kimin ruhuna şifa olmaz ki? Filyos Belediyesi'nde faaliyette olan Yakomuz Balık Restoran uzman kadrosuyla hizmette sınır tanımıyor. Hayatı, lezzeti, yaşamayı, güzelliği ve romantizmi bulabileceğiniz Yakomuz Balık Restoran, kahvaltı nerede yapılabilir diyenlerin de adresi oluyor. Aynı zamanda yemek keyfini müzik keyfiyle denize sıfır bir mekanda birleştiren Yakomuz Balık Restoran, canlı canlı fasıl geceleriyle sizlere hayatı torpilli yaşayanlardan olma fırsatı veriyor. Yakomuz Balık Restoran, Filyos Hisaroni Mahallesi, Çaycuma Zonguldak. İletişim 0536 615 71 61 0372 623 10 78. Yakomuz Balık Restoran. Serkan Köktürk.

0: Bey, Gülen Pet Shop doğru adres.
1: Mama, oyuncak, kalite nefes.
0: Kedi de mutlu, köpek de mutlu. Her pet için sevgi dolu.
2: Gülen Pet Shop, her pet için özenle seçilmiş ürünler.
1: Gülen Pet Shop,
0: her pet için özenle seçilmiş ürünler.
1: Akvaryum, balık, hediyelik ürünlerle Gülen Pet Shop.
0: Devrek 0500.

0: Doğan Birlik.
1: Sabah 08'de devrekten hareket, akşam 18 ve 19 dönüş seferleriyle serinliğin ve maviliğin tadını çıkarın.
0: Denize karşı evimiz yok belki ama gökyüzüne karşı hayallerimiz var.
1: Şehrin sıcağından uzaklaşın, Mugada'nın eşsiz sahiline ulaşın.
0: Kumun, denizin ve temiz havanın keyfini yaşayın.
1: Devrek 0372 556 1888. İbrahim Bey 0546 979 8096.
2: Kardelen Dondurma. Dondurma sevenlerin buluşma noktası Kardelen Dondurma. Her damağa uygun dondurma çeşitleri, birbirinden lezzetli meyve tatları ve markalarıyla sizleri mekanımıza bekliyoruz. Adres: Bakacakkadı Beldesi, Sati Beyler Mahallesi, İnönü Caddesi, Gökçebey. İletişim 0541 488 4764. Kardelen Dondurma.
3: Miraç Yapı Dekor, Kürşat Toksoy.
4: Boyada sanat ilkesiyle.
3: Eviniz, iş yeriniz veya yaşam alanlarınız artık daha modern, daha şık ve daha estetik.
4: Miraç Yapı Dekor, boya, dekorasyon, tadilat ve yenileme çalışmalarında kaliteli işçilik ve profesyonel çözümler sunmak amacıyla kurulmuş, müşteri memnuniyetini ön planda tutan bir firmadır.
3: İletişim 0535 545 7169.
4: Miraç Yapı Dekor, Devrek, Kürşat Toksoy.

0: Ay Yıldız İnşaat ve Emlak. Daha iyi yarınlarınızı bugünden inşa etmeye var mısınız? Güvenebileceğiniz kalitede ilham veren mekanlar, güvenli evler, güvenli limanınızı inşa ediyoruz. Çaycuma'da bir inşaat firmasından ötesi. Sizin hayalinizi bizim inşaat tutkumuzla birleştirip hayatın daha güzel olduğu mekanlar yaratıyoruz. Yürekten ve profesyonellikle karşılanacağınız Ay Yıldız İnşaat ve Emlak olarak Çaycuma'nın gururu kalmaya devam ederken bizimle iletişime geçmenizi bekliyoruz. Adres: Yeni Atatürk Bulvarı numara 153 Taksim A, Çaycuma, Zonguldak. İletişim 0552 560 6713. 0552 560 6713. Ay Yıldız İnşaat ve Emlak, Mehmet Yıldız.
1: Güven Lokantası günün her saati sıcacık çorba çeşitlerimiz ile kelle paça, ayak paça, işkembe, mercimek, ezogelin, atom çorbası ile hizmetinizde.
2: Döner, tavuk döner çeşitleri, İskender kebap, kuzu tandır, Arnavut ciğeri, saç tava, çıtır tavuk, özel soslu makarna çeşitleri ve daha niceleri.
1: Tatlı çeşitlerimiz olarak kaymaklı ekmek kadayıf, fırın sütlaç, muhallebi, şekerpare.
2: Ve çok yakında ızgara çeşitleriyle de hizmetinizdeyiz.
1: Özel gün ve geceleriniz için Kur'an, mevlit, nişan, düğün yemekleri özenle hazırlanır.
2: Bize sormadan karar vermeyin.
1: Sizlere bir telefon kadar yakınız.
2: 556 4193
1: 556 57 57.
2: Güven Lokantası. Erdemir Kart. Bostancı Sigorta, İsmet ve Rıza Bostancı.
1: Hayatta sürprizler olabilir ama önlemini almak sizin elinizde.
2: Aracınızı, evinizi, iş yerinizi ve sevdiklerinizi güvence altına almak için doğru adres: Bostancı Sigorta.
1: Trafik sigortası, kasko, konut sigortası, DASK.
2: Tamamlayıcı sağlık, ferdi kaza, seyahat sigortası ve daha fazlası.
1: Güvenin adresi, hızlı çözümün adı İsmet ve Rıza Bostancı Sigorta.
2: Bugün arayın, yarın değil.
1: İsmet ve Rıza Bostancı Sigorta adres: Yeni Mahalle Kantarcılar Sokak numara 9, Devrek.
2: Telefon 0532 621 5807.
1: 0545 792 86 69.
0: Albuzlar Düğün Salonları. Hayallerinizdeki düğün için mükemmel bir mekan mı arıyorsunuz? Muhteşem bir atmosferde aşkınızı peri masallarını aratmayacak bir mekanda sevdiklerinize duyurmak mı istiyorsunuz? Öyleyse doğru adrestesiniz. Albuzlar Düğün Salonları her türlü toplu yemek organizasyonları ve düğünlerinizi mükemmel kılmak için size rüya gibi bir mekanda hizmet veriyor. Albuzlar Düğün Salonları. Adres: Kayıkçılar Mevkii Çaycuma. İletişim 0542 321 6037. Albuzlar Düğün Salonları. Köfteci Selam. Çaycuma'da yenilenen yüzüyle köfte, ızgara, kebap, meşhur Bafra pidesi, tatlılar, meze çeşitleri, kahvaltı seçenekleriyle bizim anlatmamızda anlayamayacağınız yılların tecrübesiyle marka olmuş bir mekan. Bu lezzetlerin tadını çıkarıp yenilenen modern dekorasyon, çocuk oyun alanları, mescit ve otopark imkanlarıyla sizleri bekliyor. Siz buna değersiniz. Köfteci Selami. Adres: Ankara Asfaltı Üzeri, Bakacakkadı Beldesi, Çaycuma, Zonguldak. İletişim telefonları 0543 957 5732 0372 532 7730. Köfteci Selami, Selami Albuzlu.
3: Devrek FM 93.0. Devrek FM.

0: yatırım fırsatı kaçmaz. Herkes Kuzey Kıbrıs'ta ev sahibi olacak. Banka yok, kredi yok, faiz yok, kefil yok. 50 aya varan vade farksız elden ödemeli taksit imkanlarıyla bitmiş, oturmaya hazır birbirinden güzel daireler. Üstelik full eşya hediyeli. Siz peşinatı verin, kira garantili projelerde eviniz taksitlerini kendi ödesin. Hem tatilinizi bedavaya getirin hem de dövizle kira kazancınız olsun. Noyanlar Grup güvencesiyle ayrıntılı bilgi ve tanıtım için Türkiye Telefon 0532 242 61 99 0533 817 55 67 KKTC Telefon 0548 867 çift 067.
1: Bölgenin yükselen yıldızı Devrek FM, sanayici esnafının yanında. Reklam ve sponsorluk için bizlere 0507 380 çift 067 nolu telefonu arayarak ya da WhatsApp hattına yazarak iletişime geçebilirsiniz. 0507 380 çift 067. Devrek FM. Çift 067. Devrek FM.
2: 93.0 Devrek FM.

0: Çınar Mobilya'yla evinizi yenilemenin, yuva kurmanın tam zamanı.
1: Koltuk takımları 49.900 lira.
0: Yatak odası takımları 56.000 lira.
1: Yemek odası takımları 47.700 liradan başlayan fiyatlarla.
0: Devrek İstikbal mağazamıza özel, üçlü koltuk 23.800 lira yerine sadece 13.999 lira.
1: Sınırlı stok ile satışta.
0: Üstelik satın aldığınız ürünleri ihtiyaç duyduğunuz tarihe kadar depolarımızda güvenle bekletebilir, hızlı ve sorunsuz teslimatla profesyonel kurulum hizmetimizin rahatlığını yaşayabilirsiniz.
1: Evinizin her köşesine değer katacak gümüşsüyü halıları, modern ve klasik yüzlerce desen seçeneğiyle Çınar Mobilya'da.
0: Ayrıca Doğu Ev Tekstili koleksiyonunda nevresim takımları, battaniyeler, yorganlar, yastıklar ve şık dekoratif tekstil ürünleri avantajlı kampanyalarla sizleri bekliyor.
1: Üstelik Çınar Mobilya Devrek'te uzman iç mimarımız, evinizin ölçülerine ve tarzınıza uygun mobilya seçimlerinde destek vererek hayalinizdeki yaşam alanını oluşturmanıza yardımcı oluyor.
0: Bayram Çınar, Erkan Çınar, Devrek.
2: 93.0 Devrek FM.

0: Reklamlar.
1: Kardelen Dondurma. Dondurma sevenlerin buluşma noktası Kardelen Dondurma. Her damağa uygun dondurma çeşitleri, birbirinden lezzetli meyve tatları ve markalarıyla sizleri mekanımıza bekliyoruz. Adres: Bakacakkadı Beldesi, Sati Beyler Mahallesi, İnönü Caddesi, Gökçebey. İletişim 0541 488 4764. Kardelen Dondurma.
2: Aman dikkat!
3: Kış gelmeden kombi bakımlarınızı güvenilir şekilde Odabaş Kombi servisiyle yapıyoruz.
2: Kombi bakım, tamir, onarım ve petek temizliğini kaliteli bir şekilde yapıp kışa rahat sıcak girmenizi sağlıyoruz.
3: Ve yine arıtılmış su ile hayat daha berrak diyerek her marka su arıtma cihazlarınızın bakımını da temiz, hijyenik içinde yapıp temiz su içmenizi sağlıyoruz.
2: Tekirdağ'ın her yerine servisimiz vardır. Bir telefon kadar yakınız.
3: Adres: Tekirdağ Çerkezköy.
2: Telefon 0543 576 3467.
3: Recep Odabaş.
1: Köfteci Selami. Çay Cuma'da yenilenen yüzüyle köfte, ızgara, kebap, meşhur Bafra pidesi, tatlılar, meze çeşitleri, kahvaltı seçenekleriyle bizim anlatmamızda anlayamayacağınız yılların tecrübesiyle marka olmuş bir mekan. Bu lezzetlerin tadını çıkarıp yenilenen modern dekorasyon, çocuk oyun alanları, mescit ve otopark imkanlarıyla sizleri bekliyor. Siz buna değersiniz. Köfteci Selami. Adres: Ankara Asfaltı Üzeri, Bakacakkadı Beldesi, Çay Cuma Zonguldak. İletişim telefonları 0543 957 5732, 0372 532 7730. Köfteci Selami, Selami Albuzlu.

0: Bey, Gülen Pet Shop doğru adres.
1: Mama, oyuncak, kalite nefes.
0: Kedi de mutlu, köpek de mutlu. Her pet için sevgi dolu.
2: Gülen Pet Shop, her pet için özenle seçilmiş ürünler.
1: Gülen Pet Shop,
0: her pet için özenle seçilmiş ürünler.
1: Akvaryum, balık, hediyelik ürünlerle Gülen Pet Shop.
0: Devrek 0541 556 81 30.
1: Gülen Pet Shop.

0: Güven Lokantası günün her saati sıcacık çorba çeşitlerimiz ile kelle paça, ayak paça, işkembe, mercimek, ezogelin, atom çorbası ile hizmetinizde.
1: Döner, tavuk döner çeşitleri, İskender kebap, kuzu tandır, Arnavut ciğeri, saç tava, çıtır tavuk, özel soslu makarna çeşitleri ve daha niceleri.
0: Tatlı çeşitlerimiz olarak kaymaklı ekmek kadayıf, fırın sütlaç, muhallebi, şekerpare.
1: Ve çok yakında ızgara çeşitleriyle de hizmetinizdeyiz.
0: Özel gün ve geceleriniz için Kur'an, mevlit, nişan, düğün yemekleri özenle hazırlanır.
1: Bize sormadan karar vermeyin.
0: Sizlere bir telefon kadar yakınız.
1: 556 4193
0: 556 57 57
1: Güven Lokantası Erdemir Kart.
2: Yakomuz Balık Restoran. Birbirinden lezzetli ve çeşitli balık çeşitlerini denize sıfır bir mekanda salata ve bol çeşitli meze eşliğinde üstelik uygun fiyata kim tatmak istemez ki? Mis gibi deniz manzarası ve havası kimin ruhuna şifa olmaz ki? Piryos Belediyesi'nde faaliyette olan Yakomuz Balık Restoran uzman kadrosuyla hizmette sınır tanımıyor. Hayatı, lezzeti, yaşamayı, güzelliği ve romantizmi bulabileceğiniz Yakomuz Balık Restoran, kahvaltı nerede yapılabilir diyenlerin de adresi oluyor. Aynı zamanda yemek keyfini müzik keyfiyle denize sıfır bir mekanda birleştiren Yakomuz Balık Restoran, canlı canlı fasıl geceleriyle sizlere hayatı torpilli yaşayanlardan olma fırsatı veriyor. Yakomuz Balık Restoran, Filios Hisaroni Mahallesi, Çaycuma Zonguldak. İletişim 0536 615 71 61 0372 623 10 78. Yakomuz Balık Restoran Serkan Köktürk.
3: Albuzlar Düğün Salonları. Hayallerinizdeki düğün için mükemmel bir mekan mı arıyorsunuz? Muhteşem bir atmosferde aşkınızı peri masallarını aratmayacak bir mekanda sevdiklerinize duyurmak mı istiyorsunuz? Öyleyse doğru adrestesiniz. Albuzlar Düğün Salonları her türlü toplu yemek organizasyonları ve düğünlerinizi mükemmel kılmak için size rüya gibi bir mekanda hizmet veriyor. Albuzlar Düğün Salonları. Adres: Kayıkçılar Mevkii Çaycuma. İletişim 0542 321 60 37. Albuzlar Düğün Salonları.
1: Bostancı Sigorta, İsmet ve Rıza Bostancı.
0: Hayatta sürprizler olabilir ama önlemini almak sizin elinizde.
1: Aracınızı, evinizi, iş yerinizi ve sevdiklerinizi güvence altına almak için doğru adres. Bostancı Sigorta.
0: Trafik sigortası, kasko, konut sigortası, DASK.
1: Tamamlayıcı sağlık, ferdi kaza, seyahat sigortası ve daha fazlası.
0: Güvenin adresi, hızlı çözümün adı İsmet ve Rıza Bostancı Sigorta.
1: Bugün arayın, yarın değil.
0: İsmet ve Rıza Bostancı Sigorta adres, Yeni Mahalle Kantarcılar Sokak numara 9, Devrek.
1: Telefon 0532 621 5807.
0: 0545 792 86 69.
4: Devrek FM 93.0 Devrek FM.

Melek efendim dinleyicileri, ben Mevsim. Arkadaşlar biliyorsunuz yaz sıcakları hepimizi mahvediyor. Bizi zorlarken sokakta yaşam mücadelesi veren can dostlarımızı unutmayalım lütfen. Bunu söylemek istiyorum her gün. Evinizin ya da iş yerinizin önüne bırakacağınız bir kap temiz suyla, bir kap mama onlar için hayati önem taşıyor biliyorsunuz. Duyarlılığınız için teşekkür ediyorum. Sıradaki parçayla devam.

0: Sevgili Devrek Efendi dinleyenleri, sıradaki parçamız tüm Devrek Efendi dinleyenlerine gelsin.
1: Her aşk kendi masalını yarattı. Seni perilere

Devrek FM dinleyenleri. Bir isteğim var, onu da okuyayım hemen. Merhabalar, kolay gelsin, iyi yayınlar. Sizlerden bir isteğim olacaktı demiş dinleyenimiz. Özgür Özyiğit bir şarkı istedi. Blok 3 Allah Allah şarkısını istedi sizlerden. Amcası Zeki, abisi Timur için, koğuş arkadaşları için, Burak eniştesi için teşekkür ederim. Kolay gelsin efendim. Sizlere iyi yayınlar tekrardan demiş. Teşekkür ediyoruz. Kendisini isteğini yerine getirelim, bekletmeyelim. Bugün biraz geç kaldık arkadaşlar. Birazdan veda edeceğiz ama sona doğru biraz daha hareket.

ben Feyyaz Basatlı demiş bir dinleyicimiz. Sizden Kral Sinan'dan bir tane oyun havası istiyorum. Bu şarkı Bey Cuma kapalı cezaevinde olan Cemile Basatlı'ya gelsin diyor. Bir de küçük notu var. Cemile Hanım inşallah bizi dinliyorsunuzdur. Hala bugün saat akşam 5 gibi çıkarsın. Behice halamın haberi var. Şimdiden gözün aydın demiş. Halasına sesleniyor Cemile Hanım'a. Saygılarımla Devrek ailesi diyor. Teşekkür ediyoruz kendisine. Biz de saygılarımızı sunuyoruz. İsteğinizi yerine getiriyoruz. Devrek efendim.

Erkek olup şu kadar eğlenen bir grup var mıdır bilmiyorum. İsteklerimi okumaya devam ediyorum. Kolay gelsin. Ben Umut Beycuma'dan, Beycuma'da yatmakta olan Sarhan Soysal'a level 5C'den tak tak şarkısı armağan olsun demiş. Şimdi şöyle bir şey var arkadaşlar. Küfürlü şarkılar açamıyorum. İşte level 5, blok 3 genelde içeriyor. Yani bizi çocuklar da dinliyor. Biliyorum çünkü dinlediklerini. Bu isteklerini yerine başka şarkılar açsam acaba olur mu diye düşünüyorum. Bana yazabilirsiniz. Bir mesajım daha var. İyi yayınlar Mevsim Hanım. Sizi severek dinliyoruz. Kulağımız sizi arar oldu. Tarzınız da, konuşma tarzınız hoşumuza gidiyor. Sizi ve ekip arkadaşlarınızı kutlarız yazmış. Teşekkür ederim. Çok sağ olun. Ayrıca uzun süredir özlemini hissetmiş olduğum melek ruhlu değerli Sayın Recep abiyi özlediğimizi kendisine belirtin. Belirteceğim hemen. Eğer dünyaya tekrar gelsem Recep Bey'le ve onun yakın olmak isterdim diyor. Recep Bey'i seven bir arkadaşımız. Hastalıklarına uzak şifa, tüm güzel günlerin ilacı olan Recep Bey'e sevgiler saygılar demiş. Cemre Kılıçoğlu nereden de sesleniyor bize? Çay Cuma'dan. Teşekkürler diyoruz kendisine. Kaldığımız yerden devam edelim arkadaşlar. Biraz eski bir şarkı var.

Devrek efendim dinleyenleri veda etmem gerekiyor. Benlik bugünlük bu kadar. Hoşça kalın, sevgiyle kalın. Bugün dediğim gibi biraz geç kaldık. Ben mevsim görüşmek üzere. Benden sonra reklamlar. Reklamlardan sonra diğer programımıza Nergis Hanım'la biz bizeye.

0: reklamlar. Devrek ilçemizin tek özel sağlık kuruluşu olan Özel Devrek Işın Tıp Merkezimiz, uzman hekim kadrosu, acil hizmetleri, tıbbi laboratuvar hizmetleri, yenilenen yüzü ve güler yüzlü personeliyle haftanın 7 günü 8-23 saatleri arasında Devrek halkının hizmetindedir.
1: Batı Karadeniz'in yeni alışveriş gücü Uyum Gross Market.
2: Bölgenin en büyük toptan ve perakende alışveriş merkezi şimdi Çaycuma'da.
1: Yüzlerce markada dev indirimler, binlerce ürün çeşidi, uygun fiyat ve kaliteli hizmet.
2: Ailenizin ve işletmenizin tüm ihtiyaçları tek çatı altında.
1: Pehlivanlar Mahallesi, Hisar Caddesi numara 61, Çaycuma.
2: Kentin tanınmış iş insanı Hasan Ali Gülay ve ailesinin bölgeye kazandırdığı bu dev yatırım, alışverişin yeni adresi oluyor.
1: Uyum Gross Market.
2: Fiyatta avantaj, alışverişte güven, kalitede uyum.
1: Uyum Gross Market. Büyük alışverişin büyük adresi.
3: Bostancı Sigorta, İsmet ve Rıza Bostancı.
4: Hayatta sürprizler olabilir ama önlemini almak sizin elinizde.
3: Aracınızı, evinizi, iş yerinizi ve sevdiklerinizi güvence altına almak için doğru adres. Bostancı Sigorta.
4: Trafik sigortası, kasko, konut sigortası, DASK.
3: Tamamlayıcı sağlık, ferdi kaza, seyahat sigortası ve daha fazlası.
4: Güvenin adresi, hızlı çözümün adı İsmet ve Rıza Bostancı Sigorta.
3: Bugün arayın, yarın değil.
4: İsmet ve Rıza Bostancı Sigorta adres, Yeni Mahalle Kantarcılar Sokak numara 9, Devrek.
3: Telefon 0532 621 5807.
4: 0545 792 86 69.
5: Ay Yıldız İnşaat ve Emlak. Daha iyi yarınlarınızı bugünden inşa etmeye var mısınız? Güvenebileceğiniz kalitede ilham veren mekanlar, güvenli evler, güvenli limanınızı inşa ediyoruz. Çaycuma'da bir inşaat firmasından ötesi. Sizin hayalinizi bizim inşaat tutkumuzla birleştirip hayatın daha güzel olduğu mekanlar yaratıyoruz. Yürekten ve profesyonellikle karşılanacağınız Ay Yıldız İnşaat ve Emlak olarak Çaycuma'nın gururu kalmaya devam ederken bizimle iletişime geçmenizi bekliyoruz. Adres: Yeni Atatürk Bulvarı numara 153 Taksim A, Çaycuma, Zonguldak. İletişim 0552 560 6713. 0552 560 6713. Ay Yıldız İnşaat ve Emlak, Mehmet Yıldız.
6: Ağacın sanata dönüştürüldüğü adres Bertun Bastonculuk. Her yaşa, her tarza uygun. Her türlü baston çeşitleri, hediyelik baston çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Baston ve hediyeliklerinize özel isim yazılır. Ürün çeşitlerimizi Instagram hesabımız Bertun Bastonculuk sayfamızdan görebilirsiniz ve sayfadan DM'den mesaj atarak iletişime geçebilirsiniz. Ayrıca 0537 481 46 36 nolu telefon numarasından detaylı bilgi alabilirsiniz. Mehmet Böcekli. Adres: İstanbul Başakşehir Şahintepe Mahallesi Şirin Sokak numara 54'te. Ağaç sanattır. Sanat Bertun Bastonculuk'tadır.
7: Cemrem Isı, Bünyamin Özmekik.
8: Doğalgaz tesisatı, tamirat, tadilat, kurulum, proje ve teknik destek.
7: Ev iş yeri ve tüm yaşam alanlarınız için başından sonuna kadar çözüm ortağınız.
8: Güvenli sistem, temiz işçilik, zamanında hizmet.
7: Cemrem Isı ve Mühendislik Gaz Ekipmanları.
8: Adres: Yeni Mahalle Eski Ortaokul Sokak numara 27 Taksim C, Devrek.
7: Telefon 0542 214 6645.
9: Doğan Birlik.
10: Sabah 08'de Devrek'ten hareket, akşam 18 ve 19 dönüş seferleriyle serinliğin ve maviliğin tadını çıkarın.
9: Denize karşı evimiz yok belki ama gökyüzüne karşı hayallerimiz var.
10: Şehrin sıcağından uzaklaşın, Mugada'nın eşsiz sahiline ulaşın.
9: Kumun, denizin ve temiz havanın keyfini yaşayın.
10: Devrek 0372 556 1888. İbrahim Bey 0546 979 8096.
11: Miraç Yapı Dekor, Kürşat Toksoy.
12: Boyada sanat ilkesiyle
11: eviniz, iş yeriniz veya yaşam alanlarınız artık

0: Bey, Gülen Pet Shop doğru adres.
1: Mama, oyuncak, kalite nefes.
0: Kedi de mutlu, köpek de mutlu. Her pet için sevgi dolu.
2: Gülen Pet Shop, her pet için özenle seçilmiş ürünler.
1: Gülen Pet Shop,
0: her pet için özenle seçilmiş ürünler.
1: Akvaryum, balık, hediyelik ürünlerle Gülen Pet Shop.
0: Devrek 0541 556 81.

0: Güven Lokantası günün her saati sıcacık çorba çeşitlerimiz ile kelle paça, ayak paça, işkembe, mercimek, ezogelin, atom çorbası ile hizmetinizde.
1: Döner, tavuk döner çeşitleri, İskender kebap, kuzu tandır, Arnavut ciğeri, saç tava, çıtır tavuk, özel soslu makarna çeşitleri ve daha niceleri.
0: Tatlı çeşitlerimiz olarak kaymaklı ekmek kadayıf, fırın sütlaç, muhallebi, şekerpare.
1: Ve çok yakında ızgara çeşitleriyle de hizmetinizdeyiz.
0: Özel gün ve geceleriniz için Kur'an, mevlit, nişan, düğün yemekleri özenle hazırlanır.
1: Bize sormadan karar vermeyin.
0: Sizlere bir telefon kadar yakınız.
1: 556-41-93
0: 556-57-57
1: Güven Lokantası, Erdemir Kart.
2: Devrek FM 93.0 Devrek FM.

0: Türkiye'nin yükselen yıldızı Devrek FM, sanayici esnafının yanında. Reklam ve sponsorluk için bizlere 0507 380 çift 067 nolu telefonu arayarak ya da WhatsApp hattına yazarak iletişime geçebilirsiniz. 0507 380 çift 067 Devrek FM. Çift 067 Devrek
1: FM. Sağlığınız bizim için önemlidir. Zonguldak Devrek ilçesindeki Özel Devrek Işın Tıp Merkezi'nden duyurulur. Mesleki tecrübesi ve binlerce hasta deneyimiyle iç hastalıkları uzmanı Doktor Adem Kar, Zonguldak Devrek ilçesindeki Özel Devrek Işın Tıp Merkezi'nde hasta kabulüne başlamıştır. İç hastalıkları tedavisinde ve her türlü probleminizde yeni nesil cihazlarımızla hastalarımızın her zaman hizmetindeyiz. Özel Devrek Işın Tıp Merkezi.
2: Bu yatırım fırsatı kaçmaz. Herkes Kuzey Kıbrıs'ta ev sahibi olacak. Banka yok, kredi yok, faiz yok, kefil yok. 50 aya varan vade farksız elden ödemeli taksit imkanlarıyla bitmiş, oturmaya hazır birbirinden güzel daireler. Üstelik full eşya hediyeli. Siz peşinatı verin, kira garantili projelerde eviniz taksitlerini kendi ödesin. Hem tatilinizi bedavaya getirin, hem de dövizle kira kazancınız olsun. Noyanlar Grup güvencesiyle ayrıntılı bilgi ve tanıtım için Türkiye Telefon 0532 242 61 99 0533 817 55 67 KKTC Telefon 0548 867 çift 067
3: 93.0 Devrek FM.

0: Çınar Mobilya'yla evinizi yenilemenin, yuva kurmanın tam zamanı.
1: Koltuk takımları 49.900 lira.
0: Yatak odası takımları 56 bin lira.
1: Yemek odası takımları 47.700 liradan başlayan fiyatlarla.
0: Devrek istikbal mağazamıza özel, üçlü koltuk 23.800 lira yerine sadece 13.999 lira.
1: Sınırlı stok ile satışta.
0: Üstelik satın aldığınız ürünleri ihtiyaç duyduğunuz tarihe kadar depolarımızda güvenle bekletebilir, hızlı ve sorunsuz teslimatla profesyonel kurulum hizmetimizin rahatlığı

0: mı yaşayabilirsiniz?
1: Evinizin her köşesine değer katacak gümüşsuyu halıları, modern ve klasik yüzlerce desen seçeneğiyle Çınar Mobilya'da.
0: Ayrıca Doğu Ev Tekstili koleksiyonunda nevresim takımları, battaniyeler, yorganlar, yastıklar ve şık dekoratif tekstil ürünleri avantajlı kampanyalarla sizleri bekliyor.
1: Üstelik Çınar Mobilya Devlet'te uzman iç mimarımız, evinizin ölçülerine ve tarzınıza uygun mobilya seçimlerinde destek vererek hayalinizdeki yaşam alanını oluşturmanıza yardımcı oluyor.
0: Bayram Çınar, Erkan Çınar, Devrek. Evinizi yenilemenin, yuva kurmanın tam zamanı.
1: Devrek'te güvenin ve tecrübenin adresi Çınar Mobilya, istikbalin avantaj dolu kampanyalarıyla sizleri bekliyor.
0: Yeni evlenecek çiftlere özel istikbal düğün paketlerinde birbirinden şık yatak odası, yemek odası ve koltuk takımından oluşan seçenekleri, 124 bin lira gibi avantajlı fiyatlarla sizlerle.
1: İstikbalin seçili ürünlerinde kaçırılmayacak indirim fırsatları ve cazip ödeme koşulları sizleri bekliyor.
0: Koltuk takımları 49.900 lira.
1: Yatak odası takımları 56 bin lira.
0: Yemek odası takımları 47.700 liradan başlayan fiyatlarla.
1: Devrek istikbal mağazamıza özel üçlü koltuk 23.800 lira yerine sadece 13.999 lira.
0: Sınırlı stok ile satışta.
1: Çınar Mobilya Devrek. Hayalinizdeki evi birlikte kuralım.
0: Bayram Çınar, Erkan Çınar.
2: 93.0 Devrek FM.

0: reklamlar.
1: Yakomuz Balık Restoran, birbirinden lezzetli ve çeşitli balık çeşitlerini denize sıfır bir mekanda salata ve bol çeşitli meze eşliğinde üstelik uygun fiyata kim tatmak istemez ki? Mis gibi deniz manzarası ve havası kimin ruhuna şifa olmaz ki? Filyos Belediyesi'nde faaliyette olan Yakomuz Balık Restoran uzman kadrosuyla hizmette sınır tanımıyor. Hayatı, lezzeti, yaşamayı, güzelliği ve romantizmi bulabileceğiniz Yakomuz Balık Restoran, kahvaltı nerede yapılabilir diyenlerin de adresi oluyor. Aynı zamanda yemek keyfini müzik keyfiyle denize sıfır bir mekanda birleştiren Yakomuz Balık Restoran, canlı canlı fasıl geceleriyle sizlere hayatı torpilli yaşayanlardan olma fırsatı veriyor. Yakomuz Balık Restoran, Filyos Hisarönü Mahallesi, Çaycuma Zonguldak. İletişim 0536 615 71 61 0372 623 1078. Yakomuz Balık Restoran, Serkan Köktürk.
2: Albuzlar Düğün Salonları. Hayallerinizdeki düğün için mükemmel bir mekan mı arıyorsunuz? Muhteşem bir atmosferde aşkınızı peri masallarını aratmayacak bir mekanda sevdiklerinize duyurmak mı istiyorsunuz? Öyleyse doğru adrestesiniz. Albuzlar Düğün Salonları.

0: Ki Çay Cuma. İletişim 0542 321 6037. Albuzlar Düğün Salonları.
1: Batı Karadeniz'in yeni alışveriş gücü Uyum Gross Market.
2: Bölgenin en büyük toptan ve perakende alışveriş merkezi şimdi Çaycuma'da.
1: Yüzlerce markada dev indirimler, binlerce ürün çeşidi, uygun fiyat ve kaliteli hizmet.
2: Ailenizin ve işletmenizin tüm ihtiyaçları tek çatı altında.
1: Pehlivanlar Mahallesi, Hisar Caddesi numara 61, Çaycuma.
2: Kentin tanınmış iş insanı Hasan Ali Gülay ve ailesinin bölgeye kazandırdığı bu dev yatırım, alışverişin yeni adresi oluyor.
1: Uyum Gross Market.
2: Fiyatta avantaj, alışverişte güven, kalitede uyum.
1: Uyum Gross Market, büyük alışverişin büyük adresi.
0: Köfteci Selam. Çay Cuma'da yenilenen yüzüyle köfte, ızgara, kebap, meşhur Bafra pidesi, tatlılar, meze çeşitleri, kahvaltı seçenekleriyle bizim anlatmamızda anlayamayacağınız yılların tecrübesiyle marka olmuş bir mekan. Bu lezzetlerin tadını çıkarıp yenilenen modern dekorasyon, çocuk oyun alanları, mescit ve otopark imkanlarıyla sizleri bekliyor. Siz buna değersiniz. Köfteci Selami. Adres Ankara Asfaltı üzeri Bakacakkadı Beldesi, Çay Cuma Zonguldak. İletişim telefonları 0543-957-5732, 0372-532-7730. Köfteci Selami, Selami Albuzlu.
3: Güven Lokantası günün her saati sıcacık çorba çeşitlerimiz ile kelle paça, ayak paça, işkembe, mercimek, ezogelin, atom çorbası ile hizmetinizde.
4: Döner, tavuk döner çeşitleri, İskender kebap, kuzu tandır, Arnavut ciğeri, saç tava, çıtır tavuk, özel soslu makarna çeşitleri ve daha niceleri.
3: Tatlı çeşitlerimiz olarak kaymaklı ekmek kadayıf, fırın sütlaç, muhallebi, şekerpare.
4: Ve çok yakında ızgara çeşitleriyle de hizmetinizdeyiz.
3: Özel gün ve geceleriniz için Kur'an, mevlit, nişan, düğün yemekleri özenle hazırlanır.
4: Bize sormadan karar vermeyin.
3: Sizlere bir telefon kadar yakınız.

0: 556-41-93
1: 556-57-57
0: Güven Lokantası Erdemir Kart.
2: Devrek ilçemizin tek özel sağlık kuruluşu olan Özel Devrek Işın Tıp Merkezimiz, uzman hekim kadrosu, acil hizmetleri, tıbbi laboratuvar hizmetleri, yenilenen yüzü ve güler yüzlü personeliyle haftanın 7 günü 8-23 saatleri arasında Devrek halkının hizmetindedir.
3: Kardelen Dondurma. Dondurma sevenlerin buluşma noktası Kardelen Dondurma. Her damağa uygun dondurma çeşitleri, birbirinden lezzetli meyve tatları ve markalarıyla sizleri mekanımıza bekliyoruz. Adres: Bakacakkadı Beldesi, Sati Beyler Mahallesi, İnönü Caddesi, Gökçebey. İletişim 0541-488-4764. Kardelen Dondurma.
2: Devrek FM
4: 93.0. Devrek FM.

0: Nergis de Biz Bize, Ay Yıldız İnşaat ve Emlak katkılarıyla başlıyor.
1: Nergis de Biz Bize, Ay Yıldız İnşaat ve Emlak katkılarıyla başlıyor.
2: Tanıtıcı reklam.
0: Ay Yıldız İnşaat ve Emlak. Daha iyi yarınlarınızı bugünden inşa etmeye var mısınız? Güvenebileceğiniz kalitede ilham veren mekanlar, güvenli evler, güvenli limanınızı inşa ediyoruz. Çay Cuma'da bir inşaat firmasından ötesi. Sizin hayalinizi bizim inşaat tutkumuzla birleştirip hayatın daha güzel olduğu mekanlar yaratıyoruz. Yürekten ve profesyonellikle karşılanacağınız Ay Yıldız İnşaat ve Emlak olarak Çay Cuma'nın gururu kalmaya devam ederken bizimle iletişime geçmenizi bekliyoruz. Adres: Yeni Atatürk Bulvarı numara 153 Taksim A, Çay Cuma Zonguldak. İletişim 0552 560 6713. 0552 560 6713. Ay Yıldız İnşaat ve Emlak, Mehmet Yıldız.
2: Dostluğun sesi sizin sesiniz. Sizin yeriniz burası. Sizin yeriniz burası.
3: Nergis'le Biz Bize.
4: Devrek FM 93.0.
2: Sizin yeriniz burası. Sizin yeriniz.
4: Devrek FM 93.0.
3: Nergis'le Biz Bize.

0: Devrek efendim.
1: Sizin yeriniz burası. Sizin yeriniz burası.
0: Nergis de biz bize.
2: Devrek efendim 93.0.
3: Efendim efendim 30 Haziran Salı saatlerimiz tam da 16 onu gösterirken kavurucu bir Devrek havasından, Devrek stüdyosundan kavurucu bir programla dışarıda hava nasıl olursa olsun yüreğimizin havası güzel olsun diyerek yine yeniden güzel bir salı gününde mikrofonları açtık değerli dinleyenlerim. Batı Karadeniz'in en yükselen sesi 93.0 Devrek FM en çok ruhtaşlık kitlesine sahip programın Nergis'le biz bize sizin kızınız, sizin programınız, sizin yeriniz yine ritmik bir şekilde program başladı efendim. Şu anda evlerden, iş yerlerinden, yollardan, izlerden, tarladan, bağdan, bahçeden sesimin ulaştı tüm ruhtaşlarıma kucak dolusu selamlar olsun efendim. Ben Deniz, sizin kızınız Nergis. Saatler 18'i gösterene kadar güzel bir müzik ziyafeti çekmeye ve ruhtaşlık yapmaya hazır. Ya siz? Öyleyse hoş geldiniz.
0: Devrek Nergis'e biz size.
3: Her zaman olduğu gibi 2 saat boyunca efendim Ay Yıldız İnşaat ve Emlak Mehmet Yıldız katkılarıyla devam edecek programımız. Buradan değerli sponsorumuz Ay Yıldız İnşaat ve Emlak Mehmet Yıldız'a en güzel şarkılarımızı huzurlarınızda armağan etmek istiyorum. Ve mesajlar bir bir gelmeye başladı. Kurban olurum ben sizin mesaj yazan ellerinize. Güzel bir yayın olsun. Hastalara şifa diliyorum. Dertlilere derman diliyorum. Kimin nerede sıkıntısı varsa böyle sanki Alaaddin sihirli lambadan çıkmış da böyle bütün sıkıntıları gidermişçesine bir gün diliyorum her birinize. Hadi bakalım çok güzel şarkılar var listede ama öncesinde çok bekletmeyeyim canım ruhtaşlarımı. Bir bir mesajlar birikmiş durumda hemen yer vereceğim. Hadi bakalım kimler nerelerden ulaştı yoklamaları alalım. Duyanlar duymayanlara duyurdu mu? Sizin kızınız, sizin programınız, sizin yeriniz. Siz orada olduğunuzu söylerseniz ben bu mikrofonun ucunda olmaya devam edeceğim. Ama baktım ki yoksunuz. Benim programım değil ki. Benim burada ne işim var?
0: Devlet yetercisi bizsiz.
3: O yüzden orada olduğunuzu bilmek benim için çok önemli efendim. Şöyle bakalım mesajlarımıza. Esra hoş geldin Esracığım. Hoş geldin ablacığım demiş. Düzce'den Esra'm benim. Sen de hoş geldin. Ben Esra Yıldız. Sıradaki şarkılar sana ve canım eşim.

Şimdi Emre Yıldız'a gelsin demiş. Nazar boncuklarını da göndermiş. Çok teşekkür ediyorum Esra'm. Hoş geldin Devrek Stüdyosu'na. Ta Düzceler'den gelmişsin. Ayağına sağlık, yüreğine sağlık, emeğine sağlık. En güzel eserler sana ve eşin Emre'ye de armağanım oluyor. Selam olsun Emre'ye de. Hayırlı yayınlar. Beycuma'da olan kayınçom Rasim Efe için Gaptaş havası çalar mısınız? Eniştesi Turan Taş ve annesi Şerif Efe ve ablası Melahat Taş için tüm mahkumlara gelsin. Çok teşekkür etmişler efendim. Tüm kader mahkumlarına da bendeniz Nergis'ten, Devrek FM frekansından kucak dolusu selamlar. En güzel şarkılarım sizlere de gelsin. Umarım en kısa zamanda sevdiklerinizle kavuşursunuz. Yine dualarımdasınız, bunu da hiçbir zaman unutmayın. Olur mu? Vay efendim, tüm Düzce toplanmış buraya gelmiş. Evet Düzce, buradayız. Efendim biliyorsunuz ki öğleden önceleri Düzce bir Düzce frekansında yayın alıyordum. Maalesef ki anlaşmam sona erdi orayla. Ama yine beni yalnız bırakmayan dinleyenlerim ta Devreklere kadar gelmiş. Canım ruhtaşlarım, hoş geldiniz. Merak etmeyin, 93.0 Devrek FM frekansında hafta içi her gün ben burada olmaya devam edeceğim. Yine o ruhtaşlığı yapmamıza hiçbir şey, hiçbir koşul, hiçbir uzaklık ve hiçbir mesafe engel olamıyor. Hoş geldin Serdar. Buradayım, buradayım. İyi yayınlar demiş, ben Serdar Düzce'den. Düzce'me selam olsun. Buradayız bundan sonra. Merak etmeyin, ayrılmıyoruz. Buradayız, evet. Serkan Nişancı'dan çalar mısınız demiş. Çalmaz olur muyum, sen ta bu sıcakta Devreklere kadar gelmişsin. Nergis ablanı yalnız bırakmamışsın. Ben nasıl şarkılar çalmayayım şimdi? Hadi bakalım. Yüreğimin orta yağlarını erittin. Ha, hava sıcaklığından değil. Bu beni her zaman ruhtaşım olarak kaldığınızdan. Teşekkür ediyorum Serdar. Esra demiş ki, sen neredeysen Esra'n orada ablacığım. Ben seni nazar boncuksuz bırakır mıyım demiş. Vallahi kurban olurum Esra'm. Çok teşekkür ediyorum. İnşallah Devrek FM frekansında da acısını çıkaracağız. Yayın saatimiz 3 saate çıkarılacak. Buradan duyuruyorum. Hayırlısı, kısmet, nasip neyse o olsun değil mi ama? Yani ölmez de sağ kalırsak, bir aksilik çıkmazsa, her zaman dediğim gibi. Vallahi mesajlar çok yoğun. Hangisini okuyacağım ben? Kurban olurum ben sizin mesajlarınıza. Şöyle devam edelim efendim. Kolay gelsin Nergis abla. Ben Zonguldak'tan Aleyna Demir. Beycuma'da bulunan eşim Mert Demir için Baro'dan ihtiyacı var. Çalar mısın? Onu çok seviyorum, çok özledim. Bu zor günlerin ardında çok güzel günler var, biliyorum. Güzel günlere son 34 gün demiş. Vallahi 34 saniye gibi geçsin inşallah. En kısa zamanda kavuşun, buluşun. Mutluluk sizinle olsun, olur mu? Ablanız da kurban olsun. Ve efendim, efendim Çaycuma'nın değerli esnaflarından değerli köfteci Selami, Selami Albuzlu bizlere ulaşmış. Tüm çalışanlarını toplamış ve Nergis'le biz bizeyiz. Son ses dinliyorlar şu anda. Bu kızlara bir şarkı gönder artık demiş. Kurban olurum ben o kızlara. Kolaylıklar diliyorum. Özellikle Berna Şef'in ve tüm ekibine, köfteci Selami'ye. Asu Maral Band'dan Olur Olur Bal Gibi Olur şarkısını çalarsan personel çok mutlu olacaklar. Hepsinden selam demiş. Selam olsun tüm köfteci Selami personeline de. Bir şey söyleyeyim mi size? İnanılmaz bir mesaj trafiği var. O zaman ben fazla konuştum. Mesajlara birazdan devam edeyim. Bir su içeyim, bir yutkunayım. Ay ay ay ay, geliyor mesajlar. Sıcak engel olamaz. Her şey çok güzel olacak. Yemin ediyorum. Siz olduktan sonra gerisi mi? Ne derler? Ne derlerdi? Tabiri caizse halk diliyle tırıs gelir, fırız gider. Öyle bir şeydi herhalde. Gönderdim.

0: burası. Sizin yeriniz burası.
1: Nergis de biz bize.
2: Devrek FM 93.0.
3: Tanıtıcı reklam.
4: Ay Yıldız İnşaat ve Emlak. Daha iyi yarınlarınızı bugünden inşa etmeye var mısınız? Güvenebileceğiniz kalitede ilham veren mekanlar, güvenli evler, güvenli limanınızı inşa ediyoruz. Çaycuma'da bir inşaat firmasından ötesi. Sizin hayalinizi bizim inşaat tutkumuzla birleştirip hayatın daha güzel olduğu mekanlar yaratıyoruz. Yürekten ve profesyonellikle karşılanacağınız Ay Yıldız İnşaat ve Emlak olarak Çaycuma'nın gururu kalmaya devam ederken bizimle iletişime geçmenizi bekliyoruz. Adres: Yeni Atatürk Bulvarı numara 153 Taksim A, Çaycuma Zonguldak. İletişim 0552 560 6713, 0552 560 6713. Ay Yıldız İnşaat ve Emlak, Mehmet Yıldız.

0: Neden olmasın? Olur tabii ki. Bal gibi de olur. Çok güzel bir yayın olur hem de. Ay Yıldız İnşaat ve Emlak katkılarıyla hayaller de gerçek olur bir yerde. Asumar Alman'dan dinledik. Bal gibi olur dedi. Tüm duygu ve düşüncelere tercüme olası bir eserdi. Çok pozitif bir eserdi. Her birinize armağanım oldu efendim. Güllük gülistanlık bir günde. Şöyle mesajlarımıza bakalım. Kimler nerelerden ulaştı? Tekrardan hoş geldiniz. Merhabalar, kolay gelsin, iyi yayınlar. Aynı yerlerde aynı duyguyu paylaşıyoruz. Özlem çok yorucu. Ümit etmekle geçiyor günler. Sizin aracılığınızla aynı anda aynı şarkıyı dinlemek bile ayrı bir duygu. Çok teşekkür ederiz demiş. Bilmukabele ben çok teşekkür ediyorum. Gerçekten boşuna ruh taşız demiyorum değil mi? Mecmuada bulunan kardeşim Dündar Bozkurt'a ve kuzenim Muhammed Bozkurt'a Derya Bedavacı'dan ama geçecek çalar mısınız? Çok sevinirim demiş. Çalmaz olur muyuz? Çalarız tabii ki o güzel eseri de. Aynı duygulara tercümeyiz. Aynı duygularda şu anda yüzlerce kader mahkumu var. Yüzlerce sevgilisinden ayrılmış, aşk acısı çeken dinleyenlerim var. Yüzlerce yakınını kaybetmiş ruhtaşım var. Ve yine yüzlerce, milyonlarca hayatın o dertli, o çileli yolunda hayatını bir şekilde idame ettirmeye çalışan ruhtaşlarım var. Bizler burada aynı çatı altında efendim. Bendeniz, sizin kızınız Nergis'le birlikte 2 saat boyunca bütün bunları bir kenara bırakıp hayallerimizin gerçekleşme noktasında ve gerçekten aynı duygulara tercüme olmak için uzakları da yakın etmek için buradayız. Evet, dijital platformlar arttı. Anlık olarak insanlara ulaşabiliyor. Ama şöyle bir şey var. Birlikten kuvvet doğuyor ve nerede enerji çokluğu varsa orada istekler, dilekler kabul olma olasılığı o kadar yüksek oluyor. Çünkü hayat bir dengeye tabi değil mi? Alma verme dengesini unutmuyoruz. Boşuna ruh taşız demiyoruz. Boşuna sizin kızınızım demiyoruz. Sizin yeriniz burası.
1: Sizin yeriniz burası.
0: Evet, çok doğru yerdesiniz. Frekansınızın ayarıyla oynamayın. Tam olarak programınızdasınız. Ve Fatma ulaşmış. Hoş geldin Fatmacığım. Sefalar getirdin Çaycumal'dan. Canım Nergis ablam gelmiş. Hoş gelmiş. Sesini duydum. Daha şimdi geldim çarşıdan. Sana müjdem var demiş. Ah, hadi bakalım. Bir de müjdeleri de paylaş.

0: için buradayız biz. Ben camiye başladığım İşkur'dan Ümre'ye gidiyorum 2027'de. Ümre'ye demiş. Vay! Tebrik ediyorum Fatmacığım. Rabbim göstersin o günleri inşallah. İşkur'dan da işe girmişsin. Tebrik ediyorum. Başarıların daim olsun. İşte böyle güzel haberlerle gelin bana. Güzel haberler verin sizin kızınıza. Ben çok mutlu oluyorum. İnanın bana. Tıpkı sanki benim başıma gelmiş gibi bu güzel sevinçler. Öyle oluyor. Teşekkür ediyorum bu güzel haberi benimle ve tüm ruhtaşlarımla paylaştığın için. O zaman en güzel eserler yeni işin için ve senin için benden sana armağan olsun. Olur mu sıradaki eserler? Fatma'ya selam olsun. Hayırlı yayınlar Beycuma'da yatmakta olan kayınçom Rasim Efe için Gaptaş havası istemişler. Eniştesi Turan Taş ve annesi Şerif Efe ve ablası Melih Taş için tüm kader mahkumlarına gelsin demiş. Lakin bu mesajı az önce okudunuz, okuttunuz. Niye tekrar yere atıyorsunuz? Onu anlamadım. Neyse bir daha okumuş oldum ben. Lütfen aynı mesajı tekrar tekrar atmayın ki ben okuyayım. Diğer dinleyenlerime, diğer ruhtaşlarıma da program dahilinde zaman açmış olalım. Olur mu değerli dinleyenlerim? Biliyorum hepiniz sevdiklerinize duygularınızı ulaştırmak istiyorsunuz. Ben zaten onun için buradayım. Değil mi ama? Ama aynı mesajı da iki defa atmayıverelim. Değil mi? Peki. Kolay gelsin demiş. Rasim Efe için sıradaki şarkıyı armağan ediyorum demiş. Peki Rasim Efe'ye selam olsun buradan. Amin ablacığım demiş. Amin inşallah. Amin. Zonguldak'tan Aleyna Demirime de selam olsun buradan. Oldukça yoğun bir mesaj trafiği. Efendim Mevsim Hanım ile ilgili sormuşsunuz. O benden önce yayında, bir saat önce. Bunu zaten herkes biliyor artık. 16 ile 18 arası Nergis ile biz bize programın olmadığını bilmeyen var mı? Radyoyu dinliyor musunuz, dinlemiyor musunuz bilmiyorum ama şu anda yani tüm Devrek FM Instagram sayfasından tutun da tüm sosyal platformlarda zaten benim yayında olduğum otomatik olarak görünüyor. Görünüyor mu? Görünüyor. O yüzden ezbere de mesaj yazmazsanız çok mutlu olurum. Vakit kaybı oluyor. Diğer ruhtaşlarım bekliyor. Onun için diyorum. Sponsorum da var. O da bekliyor. Onu da anlatacağım. Ben geldim canım kraliçem demiş. Emoşum hoş geldin. Özlettin kendini. Geldi mi? Emine 10 ile 12 arası saatlerinde yayındaydı. Ve kaç gündür efendim internet altyapı çalışmalarından ötürü yayın alamadı. Devrek FM frekansı onu özledi. Nihayet net geldi diye de müjde verdi efendim. Yarın inşallah ölmez de sağ kalırsak Devrek FM frekansında sizlerle olmaya devam edecek. Canım sıradaki şarkı sana gelsin canım Nergis'im kraliçem demiş. Çok teşekkür ediyorum Emineciğim. En güzel eserler sana da gelsin. Aman Hanifem gelmiş, hoş gelmiş. Çaycıma'dan Hanifem. Nergis'e İyi yayınlar canım Nergis'im demiş. Hanife'den önce bir saniye. Nuriye de gelmiş. Nuriye'cim hoş geldin. İyi yayınlar canım Nergis'im. Nuriye ben. Biz Düzceliler seni çok seviyoruz. Dinlediğim mesajlardan bunu anladım. Ben de bir Düzceli olarak sen nerede ben oradayım demiş. Kalite asla tesadüf değildir canım Nergis'im. Nergis'le biz bize kalitenin adresi bunu artık bilmeyen yok demiş. Nazar boncuğuyla beraber. Ya utan. Ya yanaklarımı kıpkırmızı yaptın Düzce Nuriye. Ya Nuriye ne yapıyor? Hayır, kalite olan benim programım değil, sizsiniz. Çünkü bu program bana ait değil. İşte işin enteresan tarafı burada başlıyor. Herkes diyor ki sen niye programı dinleyiciye armağan ediyorsun? Ya ben neyim ki? Mikrofonun başındayım sadece. Burada ben tek başıma konuşayım. Evet efendim, sıradaki şarkı Ahmet'e gelsin, Mehmet'e gelsin. Bu mudur yani? Bunu sokaktan kimi çağırırsan çağır yapar zaten. Açarız mikrofonu. Konuşur yani, ben eminim konuşacağını. Yani dilin kemiği yok ki, konuşuruz. Önemli olan ruhtaşlık çatısı altında buluşabilmek. İşte bunu da başardığımı düşünüyorum. Teşekkür ederim.
1: Benimle kayboldun. Benimle kayboldun.
0: Dinliyorum. Oo, efil efil deniz kenarlarından mı? Sahilde kızlarla hem kahvemizi yudumluyoruz hem de sesi kıstık, rahatsızlık vermeyelim diye. Ay o ince düşüncenizi yerim sizi. Rahatsızlık vermeyelim diye seni dinliyoruz. Ben senden bugün Mümin Sarıkaya'dan Annem şarkısını istiyorum. Çalarsan beni çok mutlu edersin demiş. Tabii ki Mümin Sarıkaya'ya da yer vereceğim canım ruhtaşlarım. Ay ne güzel fotoğraf atmışsın öyle kahve resimleri. Çok seviliyorsun canımsın demiş. Ben de sizi çok seviyorum inanın bana. Vallahi. Ayran içip ayrı mı düştük? Yok canım kim demiş? Kim demiş ki ben bilmem aşkı sevdaya. Ruh taşımla yan yana.
2: Ne kefa. Nergis'le bizsiz.
0: Şimdi birikmiş mesajlar var. Evet o mesajlara yer vereceğim ama öncesinde takdir edersiniz ki biraz da müzik dinleyelim değil mi? Herkes benim bu sesimden bir dinlensin. O zaman ne diyelim? Bu mesajlara karşı benim şu şarkıyı gelmek içimden. Hani çalmak şu şarkının gelmesi içimden geldi. Aslan gibi benim ruhtaşlarım var diyelim mi?
3: Yalan doğrudan.
0: Hep beraber.
3: Dan kaçalım. Güneş yalnızdır ama etrafına ışık saçar. Üzülme. Doğruların kaderidir bu yalnızlık. Kargalar sürüyle, kartallar.

0: Özcan Deniz'in unutulmayan eseri Aslan Gibi. Evet, aslan gibi olmak güç, cesaret, liderlik, boylu poslu bir duruşu simgeliyor aslında şöyle bir baktığımızda. Günlük dilde genellikle fiziksel olarak sağlığı yerinde, korkusuz, cesur ve zorluklar karşısında yılmayan kişileri tanımlatırız değil mi? Aslan gibi deriz, kadın deriz, aslan gibi adam deriz. Zorluklar karşısında pes etmemek, net bir odaklanma ve soğukkanlı bir duruş sergilemek ve o çizgisinden ödün vermemek. İşte bu aslan gibi olmaktır. Genelde dinamik, enerjik olmak ve kendine güvenen bir beden dili yansıtmaya da aslan gibi olmak denilebilir. Tüm aslan gibi ruhtaşlarıma da armağanım olsun bu güzel eser efendim. Peki. Mesajlar çok. Ben de seni seviyorum. Kalplere bak. Nazar boncuklarına bak. Allah'ım Allah'ım. Şöyle bakalım. Esra demiş ki eşim aradığı zaman ona da haber edeceğim. Artık o da devreyi dinlesin. Evet tabii ki. Nergis neredeyse siz oradasınız değil mi ruhtaşlarım? O da devre kefemi dinlesin. Emre.
1: Devre kefem. Nergis'le biz bize.
0: Ablacığım Resul Dindar'dan benim sevdam şarkısını çalar mısın demiş. Tabii ki birazdan gelecek, dinlemede kal. Coşkun hoş geldin. Kolay gelsin Nergis abla, ben Coşkun. Senden Yıldız Tilbe'den Sana Kalbim Geçti şarkısını istiyoruz. Sana ve tüm çaycumallara gelsin. Gelsin bakalım uçağımız. Neredesiniz çaycumallar? Sizi kızıyız burada konuşuyor ya da siz orada hala susuyor musunuz? Şart olsun beni kızdım ay. Şart olsun beni kızdım ay, çok kötü oldu.
1: Nergis'le devre kefem.
0: Efendim bir diğer mesajımız da heyecandan yaranamadım. Bir de Müslüm Gürses'ten git benden uzak dur. Dün de yazdım birini çalmadın. İkisini çalarsan memnun olurum demiş. Birini çalmayan ikisini çalar mı be ya? Peki. Birini çalmadın, ikisini çalarsan memnun olurum. Çalacağım. İsmim Batuhan Yazıcı. Radyo başında bekliyorum, dinliyorum. Bey Cuma'da dostlarıma gelsin demiş. Batuhan hoş geldin. Sen miydin? Peki birazdan o güzel eserlere yer vereceğim Batuhan. Dinlemede kal. En güzel eserler sana da gelsin. Ay ne çok mesaj birikti, bir dakika. Ben bu sponsoru ne zaman tanıtacağım? Çok mesaj var. Biz müzik yayınlamayacağız. Sadece mesaj okuyacağız. Sponsoru tanıtıp gideceğiz. Zaten beni dinleyenler diyor ki aman şu şarkı sussa da Nergis'le biz bize bir konuşsa diyorlar. Vallahi normal programlarda bunu demediğinizi biliyorum. Çünkü yıllardır bu işin içindeyim diyorsunuz ki başka programlarda. Ay şu programcı bir sussa da bir şarkıyı dinlesek dediğinizi biliyorum. Bak buna adım gibi eminim. Ama kanıtlayamıyorum. Bazen benim de öyle dediğim oluyor çünkü bazı programları dinlerken. Ay sussa da artık şarkıyı dinlesek falan. Ben de o yok. Ben de şarkı sussa da Nergis konuşsa bu konuşma programı. Uşaklar nerelerdesiniz? Ha? Şöyle bakalım. Canım Nergis ablam, haktan seninleyim çalar mısın? Benden sana gelsin. Seninleyiz bizim kız. Sen nerede biz oradayız demiş. Eyvallah Fatmacığım, çaycım ama selam olsun. Ankara Polatlı, güzel başkentim, hoş geldin. Ankara Polatlı'dan Beycuma'da olan oğlum Okan Bakır için Ferdi Tayfur Hatıran Yeter şarkısını paylaşırsa sevinirim. İyi yayınlar dilemiş. Selam olsun Ankara Polatlı'ya da. Merhabalar Nergis Hanım, ben Tuğçe Kocabacak. Ay Tuğçe hoş geldin, sefalar getirdin. Benden Doğanay Şirin'e Velet Roman Olur Yazsam Seni şarkısını çalar mısın? Ben Gülşin, benden tüm A1 koğuşuna Blok 3 Ne Yapıyorsun Mesela şarkısını

Çalar mısınız? Sizi dinlemekteyiz demiş. Teşekkür ediyorum. Daha mesajlar var mı okumadığım? Oo, çok. Ay Yıldız İnşaat ve Emlak, Mehmet Yıldız katkılarıyla birliklerimiz devam edecek ama öncesinde ama geçecek. Hangi durumda olursanız olun vallahi geçecek. Şey yapın. Çok kötü durumdaysanız bile zamanın geçici olduğunu unutmayın. Çok kötü darbe yeseniz bile kapanan bir kapının ardında başka bir mucizevi kapı açılabileceğini unutmayın. Çünkü bir kapı kapanmadan öteki açılamaz ki. Şöyle bir yaz gelince ev temizliği yaparsınız değil mi? O yorganlar, battaniyeler, halılar, perdeler yıkanır. Fazlalıklar evden uzaklaştırılır, kullanılmayan eşyalar ya çöpe atılır ya da başkalarına teslim edilir. Amma ve lakin bunu neden hayatınız için yapmıyorsunuz? Bırakın kulpu, kırık fincanları. Bırakın efendim o nasılsa bir gün zayıflayınca giyerim pantolonunu. Atın çevrenizden. Çünkü sadelikte hayat vardır. Yemin olsun geçecek. Derya Bedavacı'nın dediği gibi hep beraber dinleyelim. Devrek efendim.

0: Nergis de Biz Bize, Ay Yıldız İnşaat ve Emlak katkılarıyla devam ediyor.
1: Nergis de Biz Bize, Ay Yıldız İnşaat ve Emlak katkılarıyla devam ediyor.
2: Kalıteci reklam.
0: Ay Yıldız İnşaat ve Emlak, daha iyi yarınlarınızı bugünden inşa etmeye var mısınız? Güvenebileceğiniz kalitede ilham veren mekanlar, güvenli

0: Yalnız Ay Yıldız İnşaat ve Emlak olarak Çay Cuma'nın gururu kalmaya devam ederken bizimle iletişime geçmenizi bekliyoruz. Adres: Yeni Atatürk Bulvarı numara 153 Taksim A, Çay Cuma Zonguldak. İletişim 0552 560 6713. 0552 560 6713. Ay Yıldız İnşaat ve Emlak, Mehmet Yıldız.
1: Nergis'le biz bize.
2: Devrek FM 93.0.

0: davranamaz ki. Sevdiğine seviyorum demek, sevgiyi doğrudan ifade etmenin ötesinde güveni pekiştirir ve ilişkiyi ileri taşır değil mi? Doğru anı seçerek ve bunu içtenlikle ifade ederek, sevdiğinizi söyleyerek bağınızı daha da güçlendirebilirsiniz. Mesela illaki özel bir güne gerek yok. Sıradan anları özelleştirebilirsiniz. Seni seviyorum demek için mutlaka büyük olaylara veya özel günleri beklemeyin. Gün içinde attığınız küçük bir mesaj veya kahve içerken gözlerinin içine bakarak söyleyeceğiniz samimi bir söz çok daha etkili olabilir bence. O özel veya güzel günlerin yeri ayrı tabii. Ama gün içinde bu kelimeleri sevdiğinize söylemek harika bir olay olsa gerek. Göz teması kurmak, içten bir göz teması ve hafif bir tebessümle söylediğiniz sözün etkisini kat be kat arttıracak karşı tarafta. Sevginizi sadece tabii ki sözlü olarak değil, küçük küçük sürprizler yaparak veya zor anlarında onun yanında olduğunuzu, ona bir dağ gibi arkanızda durduğunu hissettirerek de sevdiğinizi anlatabilirsiniz. Sevgi sözcüklerden ziyade eyleme bakar ruhtaşlarım. Lütfen sevdiklerinizin kıymetini bilin ve onlara sımsıkı sarılın. Sizi seviyorum.
1: Lise, biz size.
0: Ay Yıldız İnşaat ve Emlak Mehmet Yıldız katkılarıyla birlikteliğimiz devam ediyor efendim. Biliyorsunuz ki Çay Cuma'nın gururu Ay Yıldız İnşaat ve Emlak, kısaca tanıtıcı reklam diyelim. İyi yarınlarınızı bugünden inşa ediyor. Güvenebileceğiniz kalitede güvenli mekanları hayallerinizin de ötesinde sizlere bir yuva sıcaklığını sunuyor. Üstelik ultra lüks, alttan ısıtmalı daireler, lüks daireler, villalar, Çay Cuma'nın tabiri caizse göbeğinde yerler. O mekanlar yürekten ve profesyonellikle, inanılmaz bir inşaat tutkusuyla Sayın Mehmet Yıldız tarafından Ay Yıldız İnşaat ve Emlak çalışanlarıyla sizlere takdim ediliyor. Gün be gün bütün projeler hali hazırda sizleri bekliyorlar ofislerinde. Hemen ofis adresini takdim edeyim. Yeni Atatürk Bulvarı Çaycuma Merkez'de, tüm detaylı bilgilere de kendisiyle iletişime geçerek ulaşabilirsiniz. Ay Yıldız İnşaat ve Emlak iletişim numarası 0552 560 6713 değerli dinleyenlerim. Aynen öyle. Ay Yıldız İnşaat ve Emlak. Efendim niye cevap vermiyorsunuz demişsiniz. Anlamadım ki. Ben bütün mesajları okuyorum. Zonguldak Beycuma'da bulunan İstanbullu Recep Durmuş'tan tüm kader mahkumlarına gelsin. Tüm kader mahkumlarına selam olsun. Elbet bir gün canım abim Ömer Kalkan. Zonguldak Devrek Bey Cuma İnfaz Grubu bütün kader mahkumlarına, Ümraniyeli Ömer Kalkan abime selam olsun demişler ve elbet bir gün abilerim demişler. Şarkı Numan hadi kahretsin. Efendim program sürem yeterse ve arşivimde de yer alırsa o güzel eser, hepsine yer vereceğim. Ama öncesinde buradan toptan söylemek gerekir ki tüm kader mahkumlarına en güzel şarkılarım gidiyor zaten. Her birinize armağan ediyorum tüm güzel eserleri. Artvin, güzel Artvin'im de gelmiş Ta Devrek stüdyolarına. Hoş geldin Artvin. İyi yayınlar Artvin Hopa'dan Halise Özuygun. Zonguldak Beycuma'da yatan nişanlı Murat Alpaslan için Güllü'den Öğretin Bana istiyorum ne olur, bizim şarkımız. Çalar mısınız rica etsem demiş. Çalarız tabii, onu da çalarız ama biz sevdiklerimize seni seviyorum diyelim mi? Hı? Bunu en güzel şekilde aslında Fatih ve Şebnem Kısa Parmak çifti çok güzel bir düetle ve şiirle ifade etmiş. Şimdi hani böyle sevenler sevdiklerine sıradaki şarkı sana gelsin diye şarkı tutarlar ya radyo başında. İşte tam da o tutmalık şarkılardan bir tanesi gelecek. Devrek FM frekansında sizlerle buluşturayım. Fatih ve Şebnem Kısa Parmak, sıradaki şarkı sana gelsin. Seni seviyorum diyecek. Hep beraber dinleyelim.
1: Nergis'le Deniz Gizem.

Ne güzel şey seni seviyorum demek. Sevdiğini söyleyebilmek ne güzel. Her baharda, gece gündüz, her saniye. Seni seviyorum, seni seviyorum, seviyorum seni diyebilmek ne güzel.

daha bir güzelleştim son günlerde. Gözlerimin içi parlıyor. Kabıma sığdıramıyorum aşkı. Gülmek geliyor içimden. Sokaklarda koşar adım yürümek.

0: Sevdiğin gibi topluyorum saçlarımı. Siyah kazağımı daha çok yakıştırıyorum kendime. Ve daha çok seviyorum limonlu çayı. Senin sevdiğin her şeyi seviyorum. Türkülerini memleketinin, feneri, kara kartalı senin için. Davamızı ve şiiri sen de seviyorum. Seni seviyorum. İyi ki doğdun, iyi ki varsın. Doğum günün kutlu olsun. Seni çok seviyorum. Seni çok seviyorum.
1: Yaşamaksa seni sevmek.

0: Ay Yıldız İnşaat ve Emlak katkılarıyla devam ediyor.
1: Herkesle diz dize. Ay Yıldız İnşaat ve Emlak katkılarıyla devam ediyor.
2: Herkesle biz dize.
3: Devrek FM 93.0.
4: Haddinden fazla sevmek ve insanların sevdiklerini hayatının merkezine almak kimi zaman can sıkıcı ya da yaralayıcı olabiliyor. Korkmuşumdur her zaman çok fazla sevmekten, çok fazla bağlanmaktan. Çünkü şair ne demiş? Bağlanmayacaksın öyle bir şeye körü körüne. O olmadan yaşayamam demeyeceksin. Demeyeceksin işte. Yaşarsın çünkü. Öyle beylik laflar etmeye gerek yok ki. Elini ayağını bile sahiplenmeyeceksin. Sahipleneceğin bir şey varsa o da gökyüzü masmavi. Deniz masmavi. Havayı, oksijeni, toprağa sahipleneceksin. Bağlanmayacaksın öyle bir şeye körü körüne. Yok ben o olmadan yaşayamam demeyeceksin ruh taşım. Demeyeceksin işte. E yaşarsın çünkü gördüm.
2: Gizli, gizli.
4: Sevginin bittiği yerlerde var mıdır? Vardır. En büyük etken nedir sevginin bitmesine? Sevgi tabii ki beslenmediği, ilgisiz bırakıldığı zaman tıpkı bakılmayan bir çiçek gibi soluverir ve en sonunda da yok olur değil mi? Toprağa karışır. İlişkilerde yalan, güvenin ve şeffaflığın temelini sarsar efendim. Yalan. En büyük sarsıcı, sevgiyi kökten bitirebilecek olan faktörlerden bir tanesi de yalandır. Güven bir kez kırıldığında partnerlerden birbirinin sözlerine veya niyetlerine olan inancı inanılmaz zedelenir. Bu durum ilişkide sürekli olarak acaba yine mi yalan söylüyor, acaba şöyle mi? Sürekli bir şüphe ortamına, duygusal mesafelere ve çoğu zaman ise ilişkinin bitmesine yol açar. Çünkü güven bir ilişkinin en temel taşı. Yalan ortaya çıktığında doğru söylendiği durumlarda bile şüphe duyulmasına neden olur değil mi? Bir de öz saygı. İnsan kendine yapılan bir saygısızlık gibi görür bu eylemi. Yalan söylemek karşı tarafa değer verilmediği ve ona saygı duyulmadığı mesajını verilir aslında. İçten içten sübnümlal bir şekilde. Sonra da o senin için ölen, seni hayatının merkezine alan insan bu şarkıyı da pek tabii sana söyleyebilir mesela. Buray'ın da dediği gibi seni sevmiyorum artık. Yalana dolana battık diyor. Bu da sevmeyenlere gitsin. Hadi bakalım. Olmuyorsa zorlamayın. Hep beraber dinleyelim.

0: Nergis de Biz Bize, Ay Yıldız İnşaat ve Emlak katkılarıyla devam ediyor.
1: Nergis de Biz Bize, Ay Yıldız İnşaat ve Emlak katkılarıyla devam ediyor.
2: Tanıtıcı reklam.
0: Ay Yıldız İnşaat ve Emlak, daha iyi yarınlarınızı bugünden inşa etmeye var mısınız? Güvenebileceğiniz kalitede ilham veren mekanlar, güvenli evler, güvenli limanınızı inşa ediyoruz. Çaycuma'da bir inşaat firmasından ötesi, sizin hayalinizi bizim inşaat tutkumuzla birleştirip hayatın daha güzel olduğu mekanlar yaratıyoruz. Yürekten ve profesyonellikle karşılanacağınız Ay Yıldız İnşaat ve Emlak olarak Çaycuma'nın gururu kalmaya devam ederken bizimle iletişime geçmenizi bekliyoruz. Adres: Yeni Atatürk Bulvarı numara 153 Taksim A, Çaycuma Zonguldak. İletişim 0552 560 6713. 0552 560 6713. Ay Yıldız İnşaat ve Emlak, Mehmet Yıldız.
2: Devrek FM 93.0.

da götürüyorum. Sana hüzün, acı, yanında bir de keder bırakıyorum. Çünkü sen öyle mutlusun.

tam da saatler 17.17'yi gösteriyor. Dediğim gibi her programda da söylediğim üzere 17.17'de şimdi kim bana kulak veriyorsa içinden o çok istediği dileği dilesin. Hep beraber toplu bir şekilde dilek diliyoruz. Gözlerimizi kapatıp ve o dilek yoğun bir enerji içerisinde Nergis'le Biz Bize programında kabul oluyor. Biliyorsunuz ki denk geldiği sürece, anonslara denk geldiği sürece saatler 17.17'yi gösterdiğinde hepimiz topluca bir dilek diliyoruz. Biliyorum ki kader mahkumu yakınları en kısa zamanda sevdiklerinin yanında olmasını diledi. Çocuğu hasta olanlar, çaresizce hastane koridorlarında bekleyenler sağlık şifa diledi. Çok borcu olup da geçim sıkıntısı derdine düşenler Allah'tan nafaka diledi ve umarım bu tüm dilekleriniz ve uzakta olan bir şekilde gerek toplum gerekse kişisel baskı nedeniyle ayrı kalmış aşıklar da kavuşmayı diledi. Şu anda tam da şu dakikada hepsi kabul olsun inşallah. Peki sizler ne dilediniz? Ay Çay Cuma'dan Fatma'm diyor ki dileğim Nergis ablam bizden hiç eksik olmasın canım Nergis ablam demiş gülleriyle beraber. Nergis'le Biz şöyle bir şey var yani radyo frekansları birer iletişim aracı, basın aracı aslında. Ama velakin ben şunu bilir şunu söylerim. Her ne kadar yayınlarıma kimi zaman yıllar yılı, kimi zaman aylık aralar verdim, kimi zaman yıllık ara verdiğim olmadı. O kadar uzak duramadım sizden maalesef ki. Her ne kadar tamam bir daha programa çıkmayacağım desem de bu çenem susmadı. Bir şeye dikkat ettim ben. Önemli olan bir arkadaş, bir dost gerçekten sizi seviyorsa, uzun yıllar araya mesafe girse de ilk karşılaştığınız an kaldığınız yerden devam edersiniz ya. Ha, Nergis'le Biz Bize programı da aynen böyle bir şey. Nergis'le Biz Bize. O yüzden biz ayrılsak da beraberiz Fatmacığım. Sizin kızınız, sizin programınız, sizin yeriniz burası. Teşekkür ediyorum. Umarım dilekler kabul olsun. Bilmukabele. Merhaba, hayırlı akşamlar. Ben İstanbul'dan Berivan Demir demiş. Berivan'ım hoş geldin. Dağ çiçeğim. Zonguldak Zevrek'te bulunan eşim Devran Demir için İbrahim Erkal'dan Ömrüm şarkısını çalar mısınız? Seni çok özledim bir tanem ve çok seviyorum. Bir yıl değil, bin yılda geçse seni seviyor ve bekliyor olacağım demiş. Aslan kocam, fırsat bulursan aramanı bekliyorum. Yarın fermanı tekrar hastaneye götüreceğim, haberin olsun paşam diye de notuna eklemiş efendim. Çok teşekkür ediyorum. İstanbul'dan Berivan'ın mesajını da iletmiş olduk. Hiçbirimiz masum değiliz aslında, evet. Aslında öz saygı ve standartlar. Çok da öyle sizinle felsefi konularda konuşmayacağım. Ben de sizin gibi etten kemikten bir insanım. Şöyle konuşalım. Bir kişinin yaptığı işi salt bir gelir kapısı olarak değil de kendi değerinin ve öz saygısının bir ifadesi olarak görmesi gerekiyor. Her ne meslekte olursak olalım. Vay efendim, nasılsa Ahmet görmüyor, ben bunu işte halının altına süpüreyim, oradan görülmesin. Buradan dışım işte ambalajım süslü olsun ama içimde de böyle art niyetlik, fesatlık olsun. İşte bu sizin bir işi yaptığınızda sakın bunu maaş karşılığı yapmayın. Evet, geçinebilmek için maaşa, paraya tabii ki ihtiyacımız var. Ama eğer ki siz kendi öz saygınız için...

kendi benliğiniz ve karakteriniz adına bir işe dört elle sarılıp o işi olması gerektiği gibi en mükemmel elinizden geldiği gibi Ahmet'le Mehmet'le ya da Ayşe'yle Fatma'yla yarışmadan kendi elinizden gelen neyse en iyisini yaptığınızda kapılar size sonsuza kadar yemin ediyorum açılıyor. O yüzden bir iş maaş karşılığı değil, o iş insanın bir işi kalitesini, karakterini belirler aslında. İşte müşteri görmüyor, işte ben teraziye şöyle bir fazladan şöyle bir ağırlık bastırayım. İşte evet orada günü geçirirsin, günü kurtarırsın ama bu kalıcı olmaz. Hem ilahi sistem, ilahi adalet denen bir şey var ki bu çok serttir. Hem de efendim insanın güveni, karakteri ortaya çıktığında o işte başarılı, iyi yönde çıktığında başarısız olması imkansız, kötü yönde ortaya çıktığında da başarılı olması ancak rüyada görünen bir felsefi olarak nitelendiriliyor ki günümüzde çok gördük böyle olayları, böyle durumları. Nereden geldi aklıma? Masum değiliz ki hiçbirimiz. Sezen Aksu'nun da dediği gibi. Masum değiliz yani. Hepimizin var hataları. Beraber dinleyelim. Nergis'le Deniz Kesin.

Sezen Aksu'nun o güzel eseri Masum Değiliz Hiçbirimiz bizim yüzümüze tokat gibi aslında çarptığı gerçekçi bir eserdi efendim. Gerçekten hiçbirimiz masum değiliz. Aslında herkesin kendine göre haklı nedenleri var şu hayatta ama ve lakin ben bazen kendi muhasebemi yaptığımda vay efendim diyorum, ne kadar çok yanlış yapmışım dediğim oluyor. Evet, masum değilim ben de sizin gibi. Hiçbirimiz de zaten dört dörtlük olamaz değil mi? Ama en azından yaptığımız hatalardan geri dönüş, o yürümek istediğimiz yanlış yollardan en kısa zamanda yolu yarılamadan daha başladığımız çizgiye geri dönebilmek önemli. Yoksa hiçbirimiz masum değiliz. Şu hayat bana çok garip bir şekilde, hiçbir şekilde, hiçbir kitapta nasıl yol almam gerektiğini öğreten bir kitaba rastlamadım. Tek rastladığım şey, deneme yanılma yöntemiyle aslında insanın hayatında yönlerini bulması önemli oluyor. Deneme yanılma. Ben bu yolu da deneyeyim. Yanılırsam tekrar geri döneyim falan da filan. Bu böyle böyle uzar gider. Yoksa bakmayın siz, işte ben çok masumum, dört dörtlüğüm. Zaten bunu diyen insan oldukça egolu ve inanılmaz hatalar yapmış insandır. Hiçbirimiz masum değiliz. Hiçbirimiz hem de. Eminim. Evet, benim de oldu hatalarım dediğini duyar gibiyim ruh taşım. Emin ol, benim de oldu. Ama kendinizi yaptığınız hatalardan daha fazla üzerinize gidip suçlu hissettirmeyin kendinizi. Öyle olması gerekiyormuş, öyle olmuş. Masum değiliz ki hiçbirimiz. Hepimiz hatalarımızla, günahlarımızla, yanlışlarımızla bu hayatta devam ediyoruz. Önemli olan o hatalardan, yanlışlardan ders çıkarıp yolumuza daha güzel bir şekilde, üsturuplu bir şekilde devam edebilmek aslında, değil mi? Gelen mesajlara bakalım o zaman. Devrek efendim WhatsApp attı. Son yarım saatimiz değerli dinleyenlerim. Hemen mesajlarınıza yer verelim. 0507-380-067'den sizin kızınız Nergis, bendeniz Nergis'e anlık olarak ulaşabiliyorsunuz. Ta ki saatler 18'i gösterene kadar Devrek efendim WhatsApp hattımız ücretsiz bir şekilde hizmetinize amade efendim. Şöyle bakalım. Merhabalar Nergis Hanım, hayırlı yayınlar dilerim. Karadeniz Ereğli'den Mustafa ben demiş. Karadeniz Ereğli'ye kucak dolusu selam olsun. Pek yakında Karadeniz Ereğli'deyim. Vallahi hafta sonu cumartesi, evet düşünüyorum. Oraya gideceğim. Bey Cuma'da bulunan diğer yarım, eşim, selamlarımı yolluyorum. Sıradaki en güzel şarkıları ona armağan ediyorum. Seni seviyorum güzel gözlüm demiş.

Efendim değerli dinleyicimiz Ereğli'den Mustafa Bey, iletmiş oldum mesajınızı. Ve Düzce, yalancı cennetimden Düzce Gölyaka'dan Kardüz, beni hiçbir zaman yalnız bırakmayan Kardüz ses bombasıyla ve yine yalancı cennet Gölyaka'dan bizlere ulaşmış. Merhabalar Nergis Hanım, hoş geldiniz. Şimdi gelebildim, sabahtan beri iş güç bitmek bilmedi demiş. Bağı bahçesi olanın işi bitmiyor vallahi. Hep babaannem derdi, ben aslında derdi şöyle bir apartman dairesine oturanlara çok özeniyorum. Niye babaanne derdi, müstakil ne güzel evin var yahu derdi. Evin işi bitiyor mu dış çevre işi. Yani müstakil evde yaşayanlar genelde hiç iş bitiremezler. O kapının önüne düşen yapraktan tutun da o işte efendime söyleyeyim kedilerin köpeklerin pisliğini temizlemekten zaten akşam oluyordu eve de. Bir de bahçe yapıyorsun, duramıyorsun, toprağı görüyorsun. Yani o toprağı şimdi biz o domatesimizi, biberimizi ekmeyelim mi? Değil mi Kardüz? Çile misin, dert mi, gam mı, keder mi? Mümkünse bu şarkıyı çalarsanız çok sevinirim demiş. Kardüz çalarım o şarkıyı, çok seviyorum ben de. Birazdan göndereceğim. Ta Devrek stüdyolarından Düzce'ye selam olsun. İyi yayınlar dilemiş. Ankara Polatlı'dan selamlar demiş. Başkentim Ankara'ya selam olsun. Beycuma'da bulunan biricik dayım Okan Bakır için Kıvırcık Ali seni seviyorum şarkısını söyler misiniz? Azat yeğeninden demiş. Yeğenin Azat'tan Okan Bakır'a gidecek en güzel eserler. Peki birine hiç ömrüm dediniz mi? Dediniz mi? Birini ömrüm demek, o kişiyi yaşamınızın merkezine koymak değil mi? Hayatınızın geri kalanını onunla bağdaştırıp onun doğrultusunda ona duyduğunuz derin sevgiyle beraber onu da hayallerinize dahil etmektir ömrüm demek. Kim olduğu önemli değil ki, sevgili, eş, hayatınızdaki özel bir insan veya normal sıradan bir arkadaşınız. Bu duruma veya ortama göre değişebilir. Birine ömrüm demek çok kutsal bir şey aslında. Yine de insan ölçülü sevmeli be. İbrahim Erkal geliyor, ömrüm diyor. Ömrüm. Bakışlarına ölürüm. Bakış. Dinleyelim mi hep beraber bu güzel eseri, hatırladınız mı? Nergis'le Nevriye Şefa.

aşkı öğretenim, teşekkür ederim. Hem aşkına hem dostluğuna. Öncesinde İbrahim Erkal ömrüm derken ardından da Zinet Salih geri durmadı. O da ömrüm dedi ve bu iki güzel eser her birinize armağanım oldu efendim. Saatleri 17.43 yaptık. Birazdan veda edeceğiz ama veda öncesi son mesajları toparlayalım değerli dinleyenlerim. 0507-380-067'den son mesajları toparlayıp 18 reklamına doğru vedamızı gerçekleştireceğiz ama öncesinde şunu bahsetmek istiyorum ben size. Altına çize çize, üstüne vura vura, artık ne derseniz deyin yani. Geçen seneden beri de söylüyorum, sizin kızınız, sizin programınız ve sizin yeriniz olarak buradan duyurmak istiyorum. Çay Cuma'da bir inşaat firmasından da öte gerçekten doğma büyüme biri olarak söylemekteyim ki Çay Cuma'da böyle ultra lüks daireler, mekanlar, hem de dağın başı değil tabiri caizse Çay Cuma'nın göbeğindeki projelerden haberdar olun. Üstelik yeni projesi, 2026 yılında temelini atacak olduğu projesi Zonguldak'ın incisi Kozlu'da. İnanılmaz ultra lüks, çift asansörlü, alttan ısıtmalı, değer üstüne değer kazanacak yatırımlarınız için gerek yatırım gerek oturum amaçlı Ay Yıldız İnşaat ve Emla ziyaret edin efendim. Zira kendilerinde Mehmet Yıldız'da gördüğüm inanılmaz bir inşaat tutkusu, yürektenlik ve profesyonellik söz konusu. Gidin kendiniz görün, Çay Cuma'nın gururu bir inşaat firması. Ofis adresleri Yeni Atatürk Bulvarı Çay Cuma Merkez'de. Tüm detaylı bilgi için kendisiyle iletişime geçin. Ve Nergis'le Biz Bize programından bizim kız Nergis yönlendirdi beni derseniz sizlere ekstra avantajlar sağlayacak efendim. Ay Yıldız İnşaat ve Emlak Mehmet Yıldız, iletişim 0552-560-6713. Bu konuda hemfikir olup anlaşmamızı yapalım derken mesajlarımızda teşekkürler, aleyküm selamlar demiş Düzce'den Kardüz. O güzel çile misin dert mi eseri gelecek şimdi, beklemede kal. Kızım merhaba, ben Türkali'den Kadir adı güzel demiş. Kadir adı güzel, Türkali'ye selam olsun. Güzel bir Sakarya çiftetellisi gönder, oynayacağız. Kızımı istemeye geldiler, vermiyoruz. Canlı canlı türkü söylemek istiyorum kızım, yardım edersen sevinirim demiş. Lakin benim programımda olmuyor işte, çünkü benim uzaktan bağlantı sistemim şu anda mevcut değil. Diğer arkadaşlara eğer yazarsan sana yardımcı olacaklardır. Türkeli'den Kadir adı güzel okutacaklardır sana güzel bir türkü inşallah. Devrek FM frekansında ben de duymayı çok isterim. Nurhan ve Aycan, Aydan ve Kardelen kızlarıma gelsin demiş. O zaman şöyle yapalım, biz kapanış şarkısını oyun havası yapalım, olur mu? Duymadım, olur mu? Peki, o zaman böyle hep şey yapıyoruz ya, böyle çileler, dertler, gam mısınız, keder misiniz, artık üzerimize doğru gelip durmasın tüm negatif enerjileri bu şarkıyla gönderelim. Daha sonra ben burada olacağım. Ay Yıldız İnşaat ve Emlak katkılarıyla hep beraber dinleyelim. Sizin kızınız Nergis'le Biz Bize devam ediyor.

0: Nergis'le Biz Bize, Ay Yıldız İnşaat ve Emlak katkılarıyla devam ediyor.
1: Nergis'le Biz Bize, Ay Yıldız İnşaat ve Emlak katkılarıyla devam ediyor.
2: Evet, devam ediyoruz efendim. Ne dedi? Çile misin, dert mi, gam mı, keder mi? Üzerime doğru gelip durmayın.
3: Nergis'le Biz Bize.
2: Benim ruh taşlarımı üzmeyin.
3: Nergis'le Biz Bize.
2: Son mesajları toparlayalım. Nergis Hanım, benim şarkıyı paylaşmadınız. Oğlum Okan Bakır için hatıran yeter. Ferdi Tayfur'dan demiş. Şimdi Ferdi Tayfur'un o güzel eserini yayınlayacağım. Sizi kırmayacağım. Daha sonra da enişteler burada mı? Enişte!
3: Nergis'le Biz Bize.
2: 2,5-5, 7,5-10. 2,5-5, 7,5-10. Güzel bir oyun havasıyla da veda edeceğim efendim. Fatmam demiş ki Çaycuma'dan, emeğine yüreğine sağlık canım Nergis ablam, bizim kız, iyi ki varsın demiş. İyi ki sizin kızınızım ya, vallahi bunun için gurur duyuyorum. O zaman çok söz etmeden hemen hatıran yeter gelsin, daha sonra da vedamızı oynayarak yapacağız. Bir gün gitsem bile hatıram yeter mi?

0: Evet, reklama doğru gideceğiz ve ben veda etmek durumundayım değerli dinleyenlerim. Bugünlük benden bu kadar. Yüksek müsaadelerinizle izninizi isteyeceğim ben. Fatmacığım, Hak'tan unuttun demişsin. Hak'tan yayınladım ben eseri. Sanırım sen o arada kaçırdın mı, telefonla mı konuşuyordun bilmiyorum ama en güzel şarkılar Çarcıma'dan Fatma'ya Darmanım oldu. Ben teşekkür ediyorum. Ankara Polatlı'ya selam olsun. Düzce, Kardüz'e selam olsun. Selam olsun yurt dışına, Türk Ali'ye selam olsun. Fakat bugünlük benden bu kadar. Değerli sponsorum Ay Yıldız İnşaat ve Emlak, Mehmet Yıldız'a programıma sağlamış olduğu katkılardan dolayı huzurlarınızda çok teşekkür eder ve alkışlar gönderirim. Teşekkür ve alkışların en büyüğü bugün benden size gidiyor. Yarına kadar kendinize çok iyi bakın. Yüreğinizden sevgi, bedeninizden sağlık, evlerinizden huzur, ceplerinizden para, bir de radyonuzdan
1: devrek yapan Nergis'le biz bize.
0: Eksik olmasın enişte.
1: Nergis'le biz bize.
0: Hadi bakalım, oyun havasıyla vedamızı gerçekleştirelim. Yarın saatler 16'yı gösterene kadar kendinize çok iyi bakın. Sürçülisan ettiysem affola. Hakkınızı helal edin. Hepinizi çok seviyorum. Hayırlı akşamlarınız olsun. Bay bay.
1: Nergis'le biz bize.

0: Nergis'te biz bize, Ay Yıldız İnşaat ve Emlak katkılarıyla sona erdi.
1: Nergis'te biz bize, Ay Yıldız İnşaat ve Emlak katkılarıyla sona erdi.
0: Nergis'le biz bize

0: Reklamlar.
1: Bostancı Sigorta, İsmet ve Rıza Bostancı.
2: Hayatta sürprizler olabilir ama önlemini almak sizin elinizde.
1: Aracınızı, evinizi, iş yerinizi ve sevdiklerinizi güvence altına almak için doğru adres. Bostancı Sigorta.
2: Trafik sigortası, kasko, konut sigortası, DASK.
1: Tamamlayıcı sağlık, ferdi kaza, seyahat sigortası ve daha fazlası.
2: Güvenin adresi, hızlı çözümün adı İsmet ve Rıza Bostancı Sigorta.
1: Bugün arayın, yarın değil.
2: İsmet ve Rıza Bostancı Sigorta adres, Yeni Mahalle Kantarcılar Sokak numara 9, Devrek.
1: Telefon 0532 621 5807.
2: 0545 792 86 69.
3: Albuzlar Düğün Salonları. Hayallerinizdeki düğün için mükemmel bir mekan mı arıyorsunuz? Muhteşem bir atmosferde aşkınızı peri masallarını aratmayacak bir mekanda sevdiklerinize duyurmak mı istiyorsunuz? Öyleyse doğru adrestesiniz. Albuzlar Düğün Salonları her türlü toplu yemek organizasyonları ve düğünlerinizi mükemmel kılmak için size rüya gibi bir mekanda hizmet veriyor. Albuzlar Düğün Salonları. Adres: Kayıkçılar Mevkii Çaycuma. İletişim 0542 321 6037. Albuzlar Düğün Salonları.
4: Ağacın sanata dönüştürüldüğü adres Bertun Bastonculuk. Her yaşa, her tarza uygun. Her türlü baston çeşitleri, hediyelik baston çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Baston ve hediyeliklerinize özel isim yazılır. Ürün çeşitlerimizi Instagram hesabımız Bertun Bastonculuk sayfamızdan görebilirsiniz ve sayfadan DM'den mesaj atarak iletişime geçebilirsiniz. Ayrıca 0537 481 46 36 nolu telefon numarasından detaylı bilgi alabilirsiniz. Mehmet Böcekli. Adres: İstanbul Başakşehir Şahintepe Mahallesi Şirin Sokak numara 54'te. Ağaç sanattır, sanat Bertun Bastonculuk'tadır.
5: Yakomuz Balık Restoran. Birbirinden lezzetli ve çeşitli balık çeşitlerini denize sıfır bir mekanda, salata ve bol çeşitli meze eşliğinde, üstelik uygun fiyata kim tatmak istemez ki? Mis gibi deniz manzarası ve havası kimin ruhuna şifa olmaz ki? Piryos Belediyesi'nde faaliyette olan Yakomuz Balık Restoran uzman kadrosuyla hizmette sınır tanımıyor. Hayatı, lezzeti, yaşamayı, güzelliği ve romantizmi bulabileceğiniz Yakomuz Balık Restoran, kahvaltı nerede yapılabilir diyenlerin de adresi oluyor. Aynı zamanda yemek keyfini müzik keyfiyle denize sıfır bir mekanda birleştiren Yakomuz Balık Restoran, canlı canlı fasıl geceleriyle sizlere hayatı torpilli yaşayanlardan olma fırsatı veriyor. Yakomuz Balık Restoran, Filios Hisaroni Mahallesi, Çaycuma, Zonguldak. İletişim 0536 615 7161 0372 623 1078. Yakomuz Balık Restoran, Serkan Köktürk.
6: Nova Pide Börek Salonu.
7: Kastamonu kır pidesi çeşitleri, börek çeşitleri, açma, poğaça çeşitleriyle Yeni Mahalle Atatürk Caddesi numara 7 Devrek Zonguldak adresinde sizlerle.
6: Ayrıca Trendyol, getir yemek ve telefon üzerinden paket servisimiz vardır.
7: Telefon 0501 737 67.
2: Güven Lokantası günün her saati sıcacık çorba çeşitlerimizle kelle paça, ayak paça, işkembe, mercimek, ezogelin, atom çorbasıyla hizmetinizde.
1: Döner, tavuk döner çeşitleri, İskender kebap, kuzu tandır, Arnavut ciğeri, saç tava, çıtır tavuk, özel soslu makarna çeşitleri ve daha niceleri.
2: Tatlı çeşitlerimiz olarak...

0: kaymaklı ekmek kadayıf, fırın sütlaç, muhallebi, şekerpare.
1: Ve çok yakında ızgara çeşitleriyle de hizmetinizdeyiz.
0: Özel gün ve geceleriniz için Kur'an, mevlit, nişan, düğün yemekleri özenle hazırlanır.
1: Bize sormadan karar vermeyin.
0: Sizlere bir telefon kadar yakınız.
1: 556 4193
0: 556 57 57.
1: Güven Lokantası. Erdemir Kart.

0: Gülen Pet Shop doğru adres.
1: Mama, oyuncak, kalite nefes.
0: Kedi de mutlu, köpek de mutlu. Hep ateşin, sevgi dolu.
2: Gülen Pet Shop, her pati için özenle seçilmiş ürünler.
1: Gülen Pet Shop,
0: her pati için özenle seçilmiş ürünler.
1: Akvaryum, balık, hediyelik ürünlerle Gülen Pet Shop.
0: Devrek 0541 556 81 30.

0: Batı Karadeniz'in yeni alışveriş gücü Uyum Gross Market.
1: Bölgenin en büyük toptan ve perakende alışveriş merkezi şimdi Çaycuma'da.
0: Yüzlerce markada dev indirimler, binlerce ürün çeşidi, uygun fiyat ve kaliteli hizmet.
1: Ailenizin ve işletmenizin tüm ihtiyaçları tek çatı altında.
0: Pehlivanlar Mahallesi, Hisar Caddesi numara 61, Çaycuma.
1: Kentin tanınmış iş insanı Hasan Ali Gülay ve ailesinin bölgeye kazandırdığı bu dev yatırım, alışverişin yeni adresi oluyor.
0: Uyum Gross Market.
1: Fiyatta avantaj, alışverişte güven, kalitede uyum.
0: Uyum Gross Market. Büyük alışverişin büyük adresi.
2: Köfteci Selami. Çaycuma'da yenilenen yüzüyle köfte, ızgara, kebap, meşhur Bafra pidesi, tatlılar, meze çeşitleri, kahvaltı seçenekleriyle bizim anlatmamızda anlayamayacağınız yılların tecrübesiyle marka olmuş bir mekan. Bu lezzetlerin tadını çıkarıp yenilenen modern dekorasyon, çocuk oyun alanları, mescit ve otopark imkanlarıyla sizleri bekliyor. Siz buna değersiniz. Köfteci Selami. Adres Ankara Asfaltı üzeri Bakacakkadı Beldesi, Çaycuma Zonguldak. İletişim telefonları 0543 957 5732, 0372 532 7730. Köfteci Selami, Selami Albuzlu. Kardelen Dondurma. Dondurma sevenlerin buluşma noktası Kardelen Dondurma. Her damağa uygun dondurma çeşitleri, birbirinden lezzetli meyve tatları ve markalarıyla sizleri mekanımıza bekliyoruz. Adres Bakacakkadı Beldesi, Sati Beyler Mahallesi, İnönü Caddesi, Gökçebey. İletişim 0541 488 4764. Kardelen Dondurma.
3: Devrek FM 93.0. Devrek FM.

0: Bu yatırım fırsatı kaçmaz. Herkes Kuzey Kıbrıs'ta ev sahibi olacak. Banka yok, kredi yok, faiz yok, kefil yok. 50 aya varan vade farksız elden ödemeli taksit imkanlarıyla bitmiş, oturmaya hazır birbirinden güzel daireler. Üstelik full eşya hediyeli. Siz peşinatı verin, kira garantili projelerde eviniz taksitlerini kendi ödesin. Hem tatilinizi bedavaya getirin hem de dövizle kira kazancınız olsun. Noyanlar Grup güvencesiyle ayrıntılı bilgi ve tanıtım için Türkiye Telefon 0532 242 61 99 0533 817 55 67 KKTC Telefon 0548 867 çift 067.
1: Sağlığınız bizim için önemlidir. Zonguldak Devrek ilçesindeki Özel Devrek Işın Tıp Merkezi'nden duyurulur. Mesleki tecrübesi ve binlerce hasta deneyimiyle iç hastalıkları uzmanı Doktor Adem Kar, Zonguldak Devrek ilçesindeki Özel Devrek Işın Tıp Merkezi'nde hasta kabulüne başlamıştır. İç hastalıkları tedavisinde ve her türlü probleminizde yeni nesil cihazlarımızla hastalarımızın her zaman hizmetindeyiz. Özel Devrek Işın Tıp Merkezi.
2: Bölgenin yükselen yıldızı Devrek FM, sanayici esnafının yanında. Reklam ve sponsorluk için bizlere 0507 380 çift 067 nolu telefonu arayarak ya da WhatsApp hattına yazarak iletişime geçebilirsiniz. 0507 380 çift 067 Devrek FM. Çift 067 Devrek
3: FM. 93.0 Devrek FM.

0: Çınar Mobilya'yla evinizi yenilemenin, yuva kurmanın tam zamanı.
1: Koltuk takımları 49.900 lira.
0: Yatak odası takımları 56 bin lira.
1: Yemek odası takımları 47.700 liradan başlayan fiyatlarla.
0: Devrek İstikbal mağazamıza özel, üçlü koltuk 23.800 lira yerine sadece 13.999 lira.
1: Sınırlı stok ile satışta.
0: Üstelik satın aldığınız ürünleri ihtiyaç duyduğunuz tarihe kadar depolarımızda güvenle bekletebilir, hızlı ve sorunsuz teslimatla profesyonel kurulum hizmetimizin rahatlığını yaşayabilirsiniz.
1: Evinizin her köşesine değer katacak gümüş suyu halıları, modern ve klasik yüzlerce desen seçeneğiyle Çınar Mobilya'da.
0: Ayrıca Doğu Ev Tekstili koleksiyonunda nevresim takımları, battaniyeler, yorganlar, yastıklar ve şık dekoratif tekstil ürünleri avantajlı kampanyalarla sizleri bekliyor.
1: Üstelik Çınar Mobilya Devrek'te uzman iç mimarımız, evinizin ölçülerine ve tarzınıza uygun mobilya seçimlerinde destek vererek hayalinizdeki yaşam alanını oluşturmanıza yardımcı oluyor.
0: Bayram Çınar, Erkan Çınar, Devrek. Evinizi yenilemenin, yuva kurmanın tam zamanı.
1: Devrek'te güvenin ve tecrübenin adresi Çınar Mobilya, İstikbal'in avantaj dolu kampanyalarıyla sizleri bekliyor.
0: Yeni evlenecek çiftlere özel İstikbal düğün paketlerinde birbirinden şık yatak odası, yemek odası ve koltuk takımından oluşan seçenekleri, 124 bin lira gibi avantajlı fiyatlarla sizlerle.
1: İstikbal'in seçili ürünlerinde kaçırılmayacak indirim fırsatları ve cazip ödeme koşulları sizleri bekliyor.
0: Koltuk takımları 49.900 lira.
1: Yatak odası takımları 56 bin lira.
0: Yemek odası takımları 47.700 liradan başlayan fiyatlarla.
1: Devrek İstikbal mağazamıza özel üçlü koltuk 23.800 lira yerine sadece 13.999 lira.
0: Sınırlı stok ile satışta.
1: Çınar Mobilya Devrek. Hayalinizdeki evi birlikte kuralım.
0: Bayram Çınar, Erkan Çınar.
2: 93.0 Devrek FM.

0: reklamlar. Köfteci Selami. Çay Cuma'da yenilenen yüzüyle köfte, ızgara, kebap, meşhur Bafra pidesi, tatlılar, meze çeşitleri, kahvaltı seçenekleriyle bizim anlatmamızda anlayamayacağınız yılların tecrübesiyle marka olmuş bir mekan. Bu lezzetlerin tadını çıkarıp yenilenen modern dekorasyon, çocuk oyun alanları, mescit ve otopark imkanlarıyla sizleri bekliyor. Siz buna değersiniz. Köfteci Selami. Adres Ankara Asfaltı Üzeri, Bakacakkadı Beldesi, Çay Cuma Zonguldak. İletişim telefonları 0543 957 5732, 0372 532 7730. Köfteci Selami, Selami Albuzlu.
1: Nova Pide Börek Salonu.
2: Kastamonu kır pidesi çeşitleri, börek çeşitleri, açma, poğaça çeşitleriyle Yeni Mahalle Atatürk Caddesi numara 7 Devrek Zonguldak adresinde sizlerle.
1: Ayrıca Trendyol, getir yemek ve telefon üzerinden paket servisimiz vardır.
2: Telefon 0501 737 67.
0: Kardelen Dondurma. Dondurma sevenlerin buluşma noktası Kardelen Dondurma. Her damağa uygun dondurma çeşitleri, birbirinden lezzetli meyve tatları ve markalarıyla sizleri mekanımıza bekliyoruz. Adres Bakacakkadı Beldesi, Sati Beyler Mahallesi, İnönü Caddesi, Gökçebey. İletişim 0541 488 4764. Kardelen Dondurma.
3: Yakomoz Balık Restoran. Birbirinden lezzetli ve çeşitli balık çeşitlerini denize sıfır bir mekanda, salata ve bol çeşitli meze eşliğinde, üstelik uygun fiyata kim tatmak istemez ki? Mis gibi deniz manzarası ve havası kimin ruhuna şifa olmaz ki? Filyos Belediyesi'nde faaliyette olan Yakomoz Balık Restoran uzman kadrosuyla hizmette sınır tanımıyor. Hayatı, lezzeti, yaşamayı, güzelliği ve romantizmi bulabileceğiniz Yakomoz Balık Restoran, kahvaltı nerede yapılabilir diyenlerin de adresi oluyor. Aynı zamanda yemek keyfini müzik keyfiyle denize sıfır bir mekanda birleştiren Yakomoz Balık Restoran, canlı canlı

0: Batıl geceleriyle sizlere hayatı torpilli yaşayanlardan olma fırsatı veriyor. Yakamoz Balık Restoran, Filios Hisaroni Mahallesi, Çaycı Mağaz Zonguldak. İletişim 0536 615 71 61 0372 623 1078. Yakamoz Balık Restoran, Serkan Köktürk.
1: Batı Karadeniz'in yeni alışveriş gücü Uyum Gross Market.
2: Bölgenin en büyük toptan ve perakende alışveriş merkezi şimdi Çaycuma'da.
1: Yüzlerce markada dev indirimler, binlerce ürün çeşidi, uygun fiyat ve kaliteli hizmet.
2: Ailenizin ve işletmenizin tüm ihtiyaçları tek çatı altında.
1: Pehlivanlar Mahallesi, Hisar Caddesi numara 61, Çaycuma.
2: Kentin tanınmış iş insanı Hasan Ali Gülay ve ailesinin bölgeye kazandırdığı bu dev yatırım, alışverişin yeni adresi oluyor.
1: Uyum Gross Market.
2: Fiyatta avantaj, alışverişte güven, kalitede uyum.
1: Uyum Gross Market. Büyük alışverişin büyük adresi. Cemrem Isı, Bünyamin Özmekik.
2: Doğalgaz tesisatı, tamirat, tadilat, kurulum, proje ve teknik destek.
1: Ev işleri ve tüm yaşam alanlarınız için başından sonuna kadar çözüm ortağınız.
2: Güvenli sistem, temiz işçilik, zamanında hizmet.
1: Cemrem Isı ve Mühendislik Gaz Ekipmanları.
2: Adres Yeni Mahalle Eski Ortaokul Sokak numara 27 Taksim C Devrek.
1: Telefon 0542 214 66 45.
3: Albuzlar Düğün Salonları. Hayallerinizdeki düğün için mükemmel bir mekan mı arıyorsunuz? Muhteşem bir atmosferde aşkınızı peri masallarını aratmayacak bir mekanda sevdiklerinize duyurmak mı istiyorsunuz? Öyleyse doğru adrestesiniz. Albuzlar Düğün Salonları her türlü toplu yemek organizasyonları ve düğünlerinizi mükemmel kılmak için size rüya gibi bir mekanda hizmet veriyor. Albuzlar Düğün Salonları. Adres Kayıkçılar Mevkii Çaycuma. İletişim 0542 321 60 37. Albuzlar Düğün Salonları.
4: Devrek ilçemizin tek özel sağlık kuruluşu olan Özel Devrek Işın Tıp Merkezimiz, uzman hekim kadrosu, acil hizmetleri, tıbbi laboratuvar hizmetleri, yenilenen yüzü ve güler yüzlü personeliyle haftanın 7 günü 8-23 saatleri arasında Devrek halkının hizmetindedir. Devrek FM 93.0 Devrek FM.

0: Bölgenin tek kral radyosu 93.0 Devrek FM. Murat'la Sevgi Canberi.
1: İnsan severse söze ne gerek, sevda ocağında köze ne gerek?
0: Aşk yürektedir, yüze ne gerek? Sevenin düşünde sevgi var, söze ne gerek?
1: Sevenlerin programı Sevgi Çemberi.
0: Murat'la Sevgi Çemberi başlıyor. Murat'la Sevgi Çemberi.
2: Bu haber kader mahkumları ve kader mahkumu aileleri için.
3: Sevgili kader mahkumları ve onların kıymetli aileleri.
2: Kader mahkumlarımızın Zonguldak'taki tek sesi olan radyonuz. Devrek FM 93.0 frekansında saat 19 ile 21 arasında canlı olarak yayınlanan cezaevi özel istek programında içerideki ve dışarıdaki sevdiklerinize ses olmamızı istiyorsanız.
3: Onlara olan sevginizi ve özleminizi her an hissettirmek istiyorsanız lütfen bize ulaşın.
2: Sponsorluk hizmetinden faydalanmak için bize mesaj atın, biz sizi arayalım.
3: Sponsorluk hizmeti için telefon numaramız 0507 380 0067.
2: 0507 380 0067.

0: gidersen.
1: Of of of, verdi baba, bütün yorgunluğumuzu aldı efendi. Sen gel. Hadi bakalım.
0: Sen gidersen.
1: Haydi bakalım. İkinci Ferdi Baba şarkısı da gelsin. Yaralı yüreklere, yorgun gönüllere. Cezaevinde, Devrek'te, Beycuma'daki mahkumlarımıza ve onların değerli ailelerine de benden hediye olsun. Abonelere özel, cezaevi özel istek programımız başlıyor. Abone olan dinleyicilerimiz mesajlarını ve isteklerini zaten yazmaya başladılar. Ya biz de abone olmak istiyoruz, biz de bilgi almak istiyoruz diyenler 0507 380

Efendim, abone olmak isteyen dinleyicilerimiz hafta içi 19-21 saatinde sevdiklerinize tek tek böyle mesajlarınız okunarak, tek tek istek şarkılarınıza yer vererek, sizler de hediye etmek istiyorsanız 19-21 saatine aboneler listesine isminizi yazdırmanız gerekiyor sevgili dinleyenler. Evet, sizler de aboneler listesine isminizi yazdırabilirsiniz. Evet sevgili dinleyenler, İlk mesajımızla ve ilk isteğimizle başlayalım. Asaf ve ablası C10'daki Batuhan Ciner'e İsmail Türüt'ten Çay Zamanı Oradayım şarkısını armağan etmişler. Sağlam duvar sarsılmaz, seviliyorsun kardeş demiş. Evet, Asaf ve ablası C10'daki Batuhan Ciner'e İsmail Türüt'ten Çay Zamanı şarkısını hediye etmişler. Göndereceğiz efendim ve bugün kimin doğum günüymüş? Bir doğum günü mesajı gördüm sevgili dinleyenler. Evet, onu da ulaştıralım hemen. İyi akşamlar Zonguldak Beycuma Cezaevi C3 koğuşunda olan eşim Mustafa.

Alpacan Aksoy, doğum günün kutlu olsun. Seni çok seviyorum aşkım. İyi ki sen nice senli bizli senelere. Sevdiğim Tefo Seko'dan Yaşama Sebebimsin şarkısını istiyorum demişler. Şarkıya yer veremiyorum. Sadece abone olanlar istekte bulunabiliyor. 19 ile 21 saatine abone olmanız gerekiyor sevgili dinleyenler. Eğer abone değilseniz cezaevi mesajı gönderseniz de ben değerlendiremiyorum ne istek şarkınızı ne mesajınızı. Eğer abone olmak istiyorsanız abonelik hakkında bilgi almak istiyorum demeniz yeterli. WhatsApp'tan gerekli bilgileri veriyoruz. Evet, devam ediyoruz sevgili dinleyenler.

efendim, bu akşamın ilk istek şarkısıydı sevgili dinleyenler. İsmail Türüt Çay Zamanı şarkısını dinledik. Evet sevgili dinleyenler, devam ediyoruz. 19.21 saatinin abonelerinin mesajlarını ve isteklerini yayınlamaya devam ediyoruz sevgili dinleyenler. Mesajımı okuduğunuz için teşekkür ederim demişler. Biz teşekkür ederiz Devrek FM'i dinlediğiniz için. Mustafa Can Aksoy'un eşi bugün doğum gününü kutlamış eşinin. Beycuma cezaevi C3 koğuşundaymış sevgili Mustafa Can Aksoy. Bizler de hayırlı ömürler diliyoruz. Evet, istek şarkınıza yer veremesek.

birlikte mesajınızı iletmiş olduk. Bu da bizim hediyemiz olsun diyelim. Evet, Güneş Hanım'ın mesajıyla ve isteğiyle devam ediyoruz sevgili dinleyenler. Güneş'ten Halil'ine, sen ateş ol ben yanayım istiyorum, teşekkür ederim, iyi yayınlar sizlere demişler. Biz teşekkür ederiz ve güzel bir mesaj göndermiş Güneş Hanım Halil Bey'e. Seninle yanmaya hazırım, beni bu pes eder dediler, dayanmaz dediler. Ben buradayım, daha güçlü ve eşine daha çok aşık, seni seviyorum her şeyim demişler. Vay! Evet, Güneş Hanım'a ve Halil Bey'e aşkınız, sevdanız daim olsun diyelim o zaman. Bize de onun demek düşer. Hadi bakalım istek şarkınızla devam edelim.

Efendi, bu şarkı aslında istek şarkıydı ya vallahi. Neyse, bir kere daha dinleriz. Selamlar, iyi yayınlar diliyorum. Beycuma açıkta olan canım eşim bir tanem Volkan Altay'a Uygar Doğanay'dan Ateş Ediyor şarkısını istiyorum. Ve mesajım, gözlerimin önünde değilsin ama tek gördüğüm ve duyduğum sensin. Seni çok özledim yüreğim benim, hayırlı akşamlar dilemişler bizlere de. Evet, teşekkür ediyoruz. O zaman bu güzel aşk şarkısı tekrar radyomuzda bizlerle birlikte olsun. Ve bu sefer Meral Altay ve her şeyden çok sevdiği, Beycuma açıkta olan çok sevdiği eşi Volkan Altay'a hediye olarak geliyor bu güzel şarkı. Evet, sizler de akşamları 19.21 saatinde sevdiklerinize şarkılar hediye etmek isterseniz, onlara mesajlar göndermek isterseniz, ben de abone olmak istiyorum, bilgi alabilir miyim diye WhatsApp'tan 0507 380 0067'den bilgi almak istiyorum diye mesaj yazabilirsiniz.

Devam ediyoruz sevgili dinleyenler. Canan Hanım'ın mesajına geldi sıra. Selamun aleyküm kardeşim, ben Muğla Fethiye'den Canan ablan demiş. Kolay gelsin. Beycuma Kapalı Cezaevi C4 koğuşunda bulunan canım oğlum Recep Can Koçaklı, Berat Eren ve tüm kader mahkumları için Can Okan Değer'den kanlı felek parçasını rica ediyoruz. Allah'a emanet olun. Sevgiler, selamlar, hayırlı akşamlar diliyorum demiş Canan Hanım mesajında. O zaman Beycuma Kapalı C4 koğuşunda bulunan Recep Can Koçaklı ve Berat Eren'e ve tüm kader mahkumlarına hediye olarak geliyor bu güzel şarkı. Evet.

Evet, o güzel şarkıyı da dinledik ve devam ediyoruz bu akşam aramıza. C4 koğuşundan Berat Nuri Eren abone oldular, aramıza katıldılar. Sevgili Berat Nuri Eren'e hoş geldin diyelim. Aboneler listesine ismini ekledik. Sevgili Berat Nuri Eren'in hemen arkadaşlarımız not aldılar. Abone listesine yazdılar ismini. Hayırlı uğurlu olsun diyelim, hem sana hem bize diyelim sevgili Berat Nuri Eren. Merhaba, iyi yayınlar. Ben C4 koğuşundan Berat Nuri Eren. Kardeşim Recepcan Koçaklı'ya ve C4 koğuşuna El Musto Hasbel Kader istiyorum. Babalar online diyerekten de mesaj göndermiş. Evet, babalar online demiş. Eyvallah, selam olsun Berat Nuri Eren'e, C4 koğuşuna, Recepcan Koçaklı'ya ve tüm koğuş arkadaşlarına selam olsun diyelim. O zaman bu güzel şarkı onlar için gelsin.

0: Evet sevgili dinleyenler, o şarkıyı da paylaştık sizlerle birlikte. Selamun aleyküm, ben Yamancan Özdemir, Beycuma C9 koğuşundan Muhammed Kuş, Ercan İleri, Recep Durmuş, Ümraniyeli Ömer Kalkan için İbrahim Dizdek'ten Düşme şarkısını armağan ediyorum. Özgür günlerde kavuşmak dileğiyle demişler efendim. Sevgili Yamancan Özdemir göndermiş mesajı, ulaştırmış bizlere. Evet, abonelere özel cezaevi istek programımız tüm güzelliğiyle devam ediyor. Hafta içi 19-21 saatleri arasında programımız sevgili dinleyenler. Bu programda sadece abone olan dinleyicilerimizin isteklerine, cezaevi mesajlarına yer veriliyor. Onun için abone olmanız gerekiyor. Abone olmayan cezaevi mesajlarını maalesef okuyamıyoruz. Bilgi almak isteyenler 0507-380-0067 WhatsApp hattına, Devreg FM WhatsApp hattına bilgi almak istiyorum diye yazabilirsiniz. Detaylı bilgileri alabilirsiniz.
1: Usta, ustayla.

düşersen bağımsızlığını ilan eder dostların. Görüş günlerin yasaklanır, geleni gidenin olmaz. Bayram eder düşmanların, düşme. Düşünce bütün düşüncelerin değişir hayata dair. Dostluk, arkadaşlık, aşk yeniden şekillenir beyninde, düşme. Hayatın ve dostların vefasızlığını görünce yaralanır duyguların en derinden, düşme. Düştün mü? İlk önce güvendiklerin vurur sırtından. Kimse bakmaz yüzüne, işe yaramaz adam olursun. Bir bir uzaklaşır dostların senden. Tutacak dal bulamaz yorulursun, düşme. Düştün mü? İsyan edersin yaşadığın hayata. Gözyaşlarını dökersin her gece yastığa. Yılanın ne kadar masum, kurdun suçsuz, çakalın çakal olmadığını.

Nüşma. Düşünce sahil olmayan bir deniz olur koca dünya. Sığınacak bir liman bulamaz kaybolursun. İki yüzlü düzenbazlar hüküm sürerken sen kederinden kahrolursun. Düşme. Düştün mü başucunda bir tek anan olur, gerisi yalan olur. İmdat demeyen gel olur gururun. Düşme. Kalıbı beş

düşersen maziye dalar gider gözlerin. Yazılmamış hikayeni okursun. Düğümlenir boğazında kelimeler. Kederinden kahrolursun, düşme. Haddini de hesabını da bileceksin bugünlerde. Yoksa farkın kalmaz bu yolda gelip gidenlerle. Seni üzenleri hayatından sileceksin gerekirse. Düşme. En iyisi mi bir kurşun sık hayatın orta yerine, barut izleri kalsın ellerinde.

Her şey susuyor. Şarkılar bu frekansta konuşuyor. Sevdiklerinize bu şarkılarla ulaşıyor. Seni çok ama çok ama çok seviyorum. Özlediklerimize bu şarkılarla sesleniyor. Özledim tenimin kokusunu özledim. Unutanlara bu şarkılarla seslenmeye devam ediyoruz. Bir

0: 7 gün 24 saat yayında ve yanınızdayız.
1: Şimdi reklamlar.
2: Günoğlu Ticaret, Mustafa Günoğlu,
3: Milengaz Likit Gaz Bölge Bayi,
2: Sakasu Bayi, Sipi Yem Bayi,
3: Çift Leylek, Hekimoğlu Un ve Yem,
2: birçok ev aletleri ve araç gereçler.
3: 0372 556 1476,
2: 0372 556 1147. Mustafa Günoğlu.
4: Evinizi yenilemenin, yuva kurmanın tam zamanı.
2: Devrek'te güvenin ve tecrübenin adresi Çınar Mobilya, İstikbal'in avantaj dolu kampanyalarıyla sizleri bekliyor.
4: Yeni evlenecek çiftlere özel İstikbal düğün paketlerinde birbirinden şık yatak odası, yemek odası ve koltuk takımından oluşan seçenekleri, 124 bin lira gibi avantajlı fiyatlarla sizlerle.
2: İstikbal'in seçili ürünlerinde kaçırılmayacak indirim fırsatları ve cazip ödeme koşulları sizleri bekliyor.
4: Koltuk takımları 49.900 lira.
2: Yatak odası takımları 56 bin lira.
4: Yemek odası takımları 47.700 liradan başlayan fiyatlarla.
2: Devrek İstikbal mağazamıza özel üçlü koltuk 23.800 lira yerine sadece 13.999 lira.
4: Sınırlı stok ile satışta.
2: Çınar Mobilya Devrek. Hayalinizdeki evi birlikte kuralım.
4: Bayram Çınar, Erkan Çınar.
5: Devrek ilçemizin tek özel sağlık kuruluşu olan Özel Devrek Işın Tıp Merkezimiz, uzman hekim kadrosu, acil hizmetleri, tıbbi laboratuvar hizmetleri, yenilenen yüzü ve güler yüzlü personeliyle haftanın 7 günü 8-23 saatleri arasında Devrek halkının hizmetindedir.
6: Ay Yıldız İnşaat ve Emlak. Daha iyi yarınlarınızı bugünden inşa etmeye var mısınız? Güvenebileceğiniz kalitede ilham veren mekanlar, güvenli evler, güvenli limanınızı inşa ediyoruz. Çaycuma'da bir inşaat firmasından ötesi. Sizin hayalinizi bizim inşaat tutkumuzla birleştirip hayatın daha güzel olduğu mekanlar yaratıyoruz. Yürekten ve profesyonellikle karşılanacağınız Ay Yıldız İnşaat ve Emlak olarak Çaycuma'nın gururu kalmaya devam ederken bizimle iletişime geçmenizi bekliyoruz. Adres: Yeni Atatürk Bulvarı numara 153 Taksim A, Çaycuma, Zonguldak. İletişim 0552 560 6713, 0552 560 6713. Ay Yıldız İnşaat ve Emlak, Mehmet Yıldız.
7: Aman dikkat!
2: Kış gelmeden kombi bakımlarınızı güvenilir şekilde Odabaş Kombi servisiyle yapıyoruz.
7: Kombi bakım, tamir, onarım ve petek temizliğini kaliteli bir şekilde yapıp kışa rahat sıcak girmenizi sağlıyoruz.
2: Ve yine arıtılmış su ile hayat daha berrak diyerek her marka su arıtma cihazlarınızın bakımını da temiz, hijyenik içinde yapıp temiz su içmenizi sağlıyoruz.
7: Tekirdağ'ın her yerine servisimiz vardır. Bir telefon kadar yakınız.
2: Adres: Tekirdağ Çerkezköy.
7: Telefon 0543 570 6 34 67.
2: Recep Odabaş.
1: Reklamları dinlediniz.
8: Evet sevgili dinleyenler, reklamları da geride bıraktık, artık devam ediyoruz. İkinci saatin güzelliklerini yaşayacağız. İkinci saatte de yine mesajlarınızı, sevdiklerinizi ulaştıracağız. Evet, cezaevi mesajı değil de bizleri normal dinleyen dinleyicilerimiz, yani Devrek FM'e gönül verenler,

Evet, normal dinleyicilerimiz mesajlarını WhatsApp'tan 0507 380 0067, yani normal dinleyici derken cezaevi mesajı olmayanlar demek istiyoruz. Yani kişi arabasında, evinde, iş yerinde bizi dinliyor. İşte ben adım Murat, sıradaki şarkıyı çok sevdiğim arkadaşım Hasan'a hediye etmek istiyorum. Misal veriyorum size. Hasan'ı da hiç sevmem, o ayrı. Hasan'ı da hiç sevmem, o ayrı bir konu da. İşte ben Murat, sıradaki şarkıyı çok sevdiğim arkadaşım Hasan'a hediye etmek istiyorum şeklinde mesaj göndermek isteyenler, abone olmalarına gerek yok sevgili dinleyenler. Onlar WhatsApp'tan 0507-380-0067'den gönderebilirler. Evet. Hadi bakalım şimdi. İyi akşamlar Murat abi, ben A5 koğuşundan Serhat Özer sizden demiş. Sıradaki şarkıyı istiyorum. Bu parça tüm A5 koğuşuna ve Asım Yiğit Uludağ'a gelsin. Hayırlı yayınlarınız olsun demişler efendim. Teşekkür ediyoruz, en güzel şarkılar Serhat Özer'e ve tüm koğuş arkadaşlarına da hediyemiz olsun diyelim. Evet sevgili dinleyenler, hadi bakalım.

0: yaşım var bunu.
1: Of of of. Duvarlara yazıyorum ismini. Muhteşem bir şarkı. Devre GFM'de Murat Farkı'yla sizlerle birlikte oldu. Evet, devam edelim sevgili dinleyenler. Bir bakalım. Ahmet Kaya isteğimiz vardı. Kara Yazı şarkısı istenmişti. Yine bir abone isteği. Evet. İlk Nur'dan Ömer Kalkan'a. Zonguldak Devrek Beycuma M tipi kapalı ceza infaz kurumu C9 koğuşuna. Ve mesajı: Ömer, sana bir şeyler yazmak istediğimde en çok zorlandığım konu seni ne kadar özlediğimi kelimelere sığdıramamak oluyor. Ama bilmeni istediğim tek bir şey var. Hayatımda hiçbir şey seni düşündüğüm kadar sık aklıma gelmiyor. Günler geçiyor, zaman ilerliyor ama sana olan sevgim yerinde duruyor. Senin güçlü olduğunu biliyorum. Ben de burada güçlü kalmaya çalışıyorum. Bir gün bütün bu günleri geride bırakacağız. O zamana kadar aklında, kalbinde hep rahat olsun. Seni bekleyen, seni seven ve sana inanan biri var. Seni çok seviyorum demiş. İlk Nur'dan C9 koğuşunda olan Ümraniyeli Ömer Kalkan'a sevgiyle Ahmet Kaya'dan Kara Yazı şarkısını hediye etmek istiyorum ona bu akşam demişler. Evet, sizler de cezaevindeki dinleyicilerimiz, ailelerinizle görüştüğünüz zaman onlara diyebilirsiniz. Akşamları 19.21 istek programında siz de abone olun. Sizden de ben hediye bekliyorum diye onlara söyleyebilirsiniz.

diyorum. Sıradaki şarkılar sizlere. Türkiye'nin her yerinde cezaevlerinde yatan kader mahkumlarına gelsin. Allah en kısa zamanda sevdiklerine kavuştursun. Hayırlısıyla inşallah Rabbim onları korusun. Hayırlı akşamlar, keyifli yayınlar diliyorum demişler sevgili dinleyenler. Sevil Ayanım Orhan Gencebay'dan Sendin şarkısını istemiş bu akşam. O zaman gelsin Devrek FM'de tüm Orhan Gencebay hayranlarına. Evet, normal dinleyicilerimiz, cezaevi mesajı değil, iş yerlerinde, taksi duraklarında, Devrek'te bizlere kulak verenler, sizler 0507-380-0067'den mesajlarınızı gönderebilirsiniz.

Efendim akşamları 19-21 saatlerinde tam 93.0 Devreg FM'de buluşuyoruz sizlerle birlikte. Şarkıları sevdiklerinize ulaştırıyoruz. Genelde Cezaevi abone özel programı olduğu için dinleyicilerimizin çoğunluğu cezaevindeki mahkum yakınlarından ulaşıyor. Onların programı bu zaten sevgili dinleyenler. Sizler de abone olmak istiyorsanız, abonelik deyince insanların aklına böyle çok büyük paralar geliyor.

ben bunu ödeyemem falan. Vallahi 400 lirayla bile abone oluyorsunuz. Yani 400 lirayı bile bugün sevdikleriniz için 400 lirayı nerelere vermiyoruz ki? 400 lirayla ben ne yapabilirim mesela? Biz ne yapabiliriz? Ancak bir tane bir yemek yiyebiliriz yani. Değil mi? Bir yemek yiyebiliriz. Ve siz bu parayı sevdiklerinizi mutlu etmek için veriyorsunuz. Bizim için vermiyorsunuz. Sevdiklerinizi mutlu etmek için veriyorsunuz. Eğer 400 TL'yi de vermek istemiyorsanız sevdikleriniz için, benim de yapabilecek bir şeyim maalesef ki buna yok sevgili dinleyenler. Ben sizleri nasıl anlıyorsam, sizler de beni anlarsanız sevinirim.

Evet, cezaevindekiler. Hazır mıyız? Evet. Cezaevindekiler, bu şarkı size hediyem olsun. Bu şarkı size hediyem olsun. Hep birlikte.

0: bazen birini kaybetmez.
1: Evet, Ordu'dan Filiz. Selamlar, hayırlı akşamlar. Murat Bey hoş geldiniz. Ordu'dan Filiz demiş. Sıradaki şarkı bana, size ve tüm Devrik FM'e gönül vermiş herkese gelsin. İyi yayınlar diliyorum. Kolay gelsin demişler efendim. Teşekkür ediyoruz. Sıradaki şarkı hediyemiz olsun.
0: Kendini kaybeder.
2: Ben seni değil, sana inanan adamı özledim.

Bir gün gelir dedim. Kapımı çalarsın sandım. Ama zaman bana şunu öğretti. Giden gidiyor. Bekleyen sadece yoruluyor.

0: Bazıları sadece ölür. Bu şarkı yoksul müzik.
1: Evet, teşekkür ediyorum sıradaki şarkı için demiş Ordu'dan Filiz. Biz teşekkür ettik. Sevilay Hanım çok teşekkür ederim. Murat Bey bir şarkı daha istiyorum. İkilere geçemeyeceğiz maalesef ki zamanımız yetmiyor. Herkesin birer tane isteğini çalıp herkesin, tüm abonelerimizin mesajlarını ulaştırmaya çalışıyoruz. Eğer zamanım yeterse ikinciye geçmeye çalışırız. Evet. Şimdi devam ediyoruz. Neyle devam ediyoruz? Vallahi ben de anlamadım. Şimdi dur, hatlar bir karıştı. Hatları bir toparlayalım şimdi. Evet, şimdi şu sıra şuna gelmişti. Sıra evet burada. Gülizar Yazıcı mesaj göndermiş. Beycuma'da yatan eşim Hasan Yazıcı için istiyorum demiş. Tüccardan bir şarkı, Başaracağız şarkısını istemiş Gülizar Yazıcı. Ve ona hediye etmiş. Seni çok seviyorum ve çok özledim. Her zaman yolunu gözlüyorum demiş. Gülizar Yazıcı'dan eşi Hasan Yazıcı'ya gidiyor bu güzel sözler diyelim. Ve bu akşam da ona Tüccar'dan Başaracağız şarkısını hediye etmek istemişler. Hep birlikte dinleyelim sevgili dinleyenler.

0: güzel.
1: Evet, başaracağız şarkısı Gülizar'dan çok sevdiği eşi Hasan Yazıcı'ya hediye olaraktan gitti sevgili dinleyenler. Devam ediyoruz birlikteliğimize. 20.32 yaptık saatlerimizi. Siz de hala merak ediyorsunuz değil mi? Bu istekler nasıl yayınlanıyor? Bu kişilerin istekleri nasıl yayınlanıyor? Efendim onlar... Evet sevgili dinleyenler. Hadi bakalım devam ediyoruz. İyi akşamlar Murat Bey. Sıradaki şarkı A5'te yatan can oğlum Serhat Özer'e ve Koğuş arkadaşlarına gelsin demişler sevgili dinleyenler. Sıradaki şarkıyı hediye etmişler.

0: Kısa damar işte bu kadar.
1: Seherlerin programı.
0: Allah'ına kurban.
1: Sevgi çemberi.
2: Arabeskin kralı.
3: Bu şarkılar seni anlatıyor.

kapılar. Zeki Erdem'in muhteşem şarkılarından bir tanesi. Devrek FM'de Murat Farkı'yla sizlerle birlikte oldu sevgili dinleyenler. Benim zar etme bülbül hikayesini herkes biliyor değil mi? Ben çok paylaştım yayınlarımda. Belki hiç dinlemeyenler vardır, belki de hiç duymayanlar vardır zar etme bülbülün. Bir hikayesi var bende sevgili dinleyenler. Şimdi bizim burada işte evlerimize içme suyu almak için böyle bazen çeşmeye gidiyoruz, su dolduruyoruz. İşte 15-20 tane bidonu alıyoruz, su doldurmaya gidiyoruz. Ben de bir akşam kafama esti, böyle su doldurayım dedim, canım sıkıldı. Aldım 15-20 bidonu, çeşmenin olduğu yere gittim. Orada işte bir tane kardeşimiz var, benden önce gelmiş, o suların

dolduruyor. Onun da bir tane Tofaş arabası var. Arabada da ses sistemi de var. Vallahi arabada bir şarkı çalıyor. Sesi tanıyorum. Bediye Akartürk'ün sesi ama o güne kadar ben Bediye Akartürk'ten o türküyü hiç dinlememişim hayatımda. Vallahi ses son ses böyle. Arabada ses sistemi var. Çocuk sesi de son ses vermiş. Ortalık inliyor. Şarkı bitiyor bir daha başlıyor. Şarkı bitiyor bir daha başlıyor. Şarkı en az böyle 7-8 defa bitip başlamıştır şarkı. Artık ezberledim neredeyse. Sözlerini ezberlemeye başladım şarkının. Artık kardeşim dedim ya, bu şarkının dedim adı ne dedim. Abi dedi, Bediye Akartürk, Zar Etme Bülbül dedi. Haydi bakalım. Devrek Cezaevi. Bey Cuma Cezaevindeki tüm canlara selam olsun. Devrek FM yanınızda.

Evet, Bedi Akartürk zar etme bülbül dedi. Of of of. Çok fena var ya, bir de bunu ses sistemiyle dinleyeceksiniz. Fena fena. Bir de Hakkı Baba desin mi? Affettim sizi. Efendim, bunlar benden sizlere gelen şarkılar.

Evet, Murat Bey, akşam akşam yapılır mı bu bize? Türküler aldı götürdü bizi demişler, daldık gittik. Vallahi daldık gittik, bizler de daldık. Çıkamıyoruz bir türlü. Efendim, selamun aleyküm Murat abi, ben Doğan Ayşirin. Parçam Haylaz'dan Tövbe şarkısını istiyorum, bir de notum var abi. Gerekirse aç gezerim ama şık gezerim, kiminin hoşuna kiminin zoruna. Anlayana Dogi Baba, kolay gelsin Murat abi demiş. Teşekkür ettik Doğan Ayşirin'e de. Ben de...

0: basamak. Uzaklaştı benden hepsi koşarak.
1: Evet sevgili dinleyenler, geldik bir birlikteliğin daha sonuna. Harika bir programı geride bıraktık. Rabbim nasip kısmet ederse yarın akşam saatler 19'da buluşmak ümidiyle Allah'a emanet olun diyorum. 21 reklamlarının ardından İsa ile Saklı Düşler programı Devreg FM'de sizlerle birlikte olacak. Allah'a emanet olun. Hadi eyvallah.
2: Sevenlerin programı Sevgi Çemberi.
3: Usta.
4: 93.0 Devre.

0: reklamlar.
1: Batı Karadeniz'in yeni alışveriş gücü Uyum Gross Market.
2: Bölgenin en büyük toptan ve perakende alışveriş merkezi şimdi Çaycuma'da.
1: Yüzlerce markada dev indirimler, binlerce ürün çeşidi, uygun fiyat ve kaliteli hizmet.
2: Ailenizin ve işletmenizin tüm ihtiyaçları tek çatı altında.
1: Pehlivanlar Mahallesi, Hisar Caddesi numara 61, Çaycuma.
2: Kentin tanınmış iş insanı Hasan Ali Gülay ve ailesinin bölgeye kazandırdığı bu dev yatırım, alışverişin yeni adresi oluyor.
1: Uyum Gross Market.
2: Fiyatta avantaj, alışverişte güven, kalitede uyum.
1: Uyum Gross Market. Büyük alışverişin büyük adresi.
3: Aman dikkat!
2: Kış gelmeden kombi bakımlarınızı güvenilir şekilde Odabaş Kombi servisiyle yapıyoruz.
3: Kombi bakım, tamir, onarım ve petek temizliğini kaliteli bir şekilde yapıp kışa rahat sıcak girmenizi sağlıyoruz.
2: Ve yine arıtılmış su ile hayat daha berrak diyerek her marka su arıtma cihazlarınızın bakımını da temiz, hijyenik içinde yapıp temiz su içmenizi sağlıyoruz.
3: Tekirdağ'ın her yerine servisimiz vardır. Bir telefon kadar yakınız.
2: Adres Tekirdağ Çerkezköy.
3: Telefon 0543 576 3467.
2: Recep Odabaş.
1: Cemrem Isı, Bünyamin Özmekik.
2: Doğalgaz tesisatı, tamirat, tadilat, kurulum, proje ve teknik destek.
1: Ev işleri ve tüm yaşam alanlarınız için başından sonuna kadar çözüm ortağınız.
2: Güvenli sistem, temiz işçilik, zamanında hizmet.
1: Cemrem Isı ve Mühendislik Gaz Ekipmanları.
2: Adres Yeni Mahalle Eski Ortaokul Sokak numara 27 Taksim C Devrek.
1: Telefon 0542 214 6645.
3: Nova Pide Börek Salonu.
2: Kastamonu kır pidesi çeşitleri, börek çeşitleri, açma, poğaça çeşitleriyle Yeni Mahalle Atatürk Caddesi numara 7 Devrek Zonguldak adresinde sizlerle.
1: Ayrıca Trendyol, Getir Yemek ve telefon üzerinde

0: Ben paket servisimiz vardır.
1: Telefon 0501 737 67.
2: Ay Yıldız İnşaat ve Emlak. Daha iyi yarınlarınızı bugünden inşa etmeye var mısınız? Güvenebileceğiniz kalitede ilham veren mekanlar, güvenli evler, güvenli limanınızı inşa ediyoruz. Çay Cuma'da bir inşaat firmasından ötesi. Sizin hayalinizi bizim inşaat tutkumuzla birleştirip hayatın daha güzel olduğu mekanlar yaratıyoruz. Yürekten ve profesyonellikle karşılanacağınız Ay Yıldız İnşaat ve Emlak olarak Çay Cuma'nın gururu kalmaya devam ederken bizimle iletişime geçmenizi bekliyoruz. Adres: Yeni Atatürk Bulvarı numara 153 Taksim A, Çay Cuma Zonguldak. İletişim 0552 560 6713. 0552 560 6713. Ay Yıldız İnşaat ve Emlak, Mehmet Yıldız.
3: Ağacın sanata dönüştürüldüğü adres: Bertun Bastonculuk. Her yaşa, her tarza uygun. Her türlü baston çeşitleri, hediyelik baston çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Baston ve hediyeliklerinize özel isim yazılır. Ürün çeşitlerimizi Instagram hesabımız Bertun Bastonculuk sayfamızdan görebilirsiniz ve sayfadan DM'den mesaj atarak iletişime geçebilirsiniz. Ayrıca 0537 481 46 36 nolu telefon numarasından detaylı bilgi alabilirsiniz. Mehmet Böcekli. Adres: İstanbul Başakşehir Şahintepe Mahallesi Şirin Sokak numara 54'te. Ağaç sanattır, sanat Bertun Bastonculuk'tadır.
1: Doğan Birlik.
4: Sabah 08'de Devrek'ten hareket, akşam 18 ve 19 dönüş seferleriyle serinliğin ve maviliğin tadını çıkarın.
1: Denize karşı evimiz yok belki ama gökyüzüne karşı hayallerimiz var.
4: Şehrin sıcağından uzaklaşın, Mugada'nın eşsiz sahiline ulaşın.
1: Kumun, denizin ve temiz havanın keyfini yaşayın.
4: Devrek 0372 556 1888, İbrahim Bey 0546 979 8096.
3: Miraç Yapı Dekor, Kürşat Toksoy.
1: Boyada sanat ilkesiyle.
3: Eviniz, iş yeriniz veya yaşam alanlarınız artık daha modern, daha şık ve daha estetik.
1: Miraç Yapı Dekor, boya, dekorasyon, tadilat ve yenileme çalışmalarında kaliteli işçilik ve profesyonel çözümler sunmak amacıyla kurulmuş, müşteri memnuniyetini ön planda tutan bir firmadır.
3: İletişim 0535 545 7169.
1: Miraç Yapı Dekor, Devrek, Kürşat Toksoy.
5: Devrek FM
6: 93.0. Devrek FM.

0: Levrek FM 93.0.
1: Siz istediniz, biz de yaptık.
0: Şimdi ücretsiz olarak şarkını hemen iste radyonda dinle.
1: Devrek FM 93.0 WhatsApp istek hattı devrede.
0: Hemen şimdi durma. 0507 380 çift 067 WhatsApp hattından isteğini, mesajını yaz, gönder, şarkını anında yayında dinle.
1: Siz isteyin, biz yayınlayalım.
0: Devrek FM 93.0 WhatsApp istek hattı 0507 380 çift 067.
2: Batı Karadeniz'in yükselen sesi 93.0 Devrek FM.

Efendim herkese hayırlı akşamlar. Bugünün güzel saatinde, bu güzel akşamda saatlerimiz 21.12 göstermekte. Yine her daim olduğu gibi birliklerinin startını alemin yaşayan efsanesi Cengiz Kurdoğlu ile başlattık. Yine birbirinden güzel şarkılar ardı ardına sıralayacağım. Şu anda benim evlerinde, iş yerlerinde, arabalarında daha benim tahmin edemediğim değişik mekanlarda, daha doğrusu sizin ulaştığı her yere kucaklar dolusu selam olsun.

Benim. Hepinize tekrar tekrar hayırlı akşamlar olsun. Benden önce sevgili Murat kardeşim sizlerle birlikteydi. Kendisine teşekkür ettik, uğurladık sizlere yaşattığı ve paylaştırdığı güzel duygular adına. 23'e dek mikrofonları, duyguları ben devraldım. 23'e dek buralardayız dostlar. En güzel şarkıları size ulaştırmaya çalışacağız. Öncelikle WhatsApp attım. 0507-380-067 0507-380-067 WhatsApp attım. Devrede mesajlarınızı buradan ulaştırabilirsiniz sevgili dostlar diyelim. O zaman Masum Kırmızıgül'le yolculuğumuza devam edelim. Tüm arkadaşların şarkısı olsun, tüm yakın dostların şarkısı olsun bu güzel çalışma. Arkadaş için bir güzel çalışma bizlerle birlikte olsun. Efendim sizler 93.0 Türkiye'nin en çok dinlenen radyosu Devrek FM'e, Devrek FM stüdyolarına, İsa ile Saklı Düşler programına hoş geldiniz. Keyfiniz daim, muhabbetiniz bol olsun diyelim.

Arasalar bulamazlar rüyada, göremezler seni yazdım kalbime. Müslüm Baba, ne güzel bir eser bırakmışsın. Bizlere ağzına yüreğine sağlık. Allah'tan tekrar rahmet dileyelim. Şöyle hemen mesajlarla bir devam edelim. Yayınlar, ben Beycuma Açık Cezaevinden. Dursun Eğriyer, Can abim Naşit Mandırcı, Serkan Kefes, Şahan Baran Tezer ve dostum Gökhan Gelmişoğlu'na selam gönderiyorum. Sıradaki parça size tüm Beycuma Cezaevine gelsin demiş. Bizden de selam olsun. Merhabalar İsa Bey, ben Tuğçe Kocabacak. Benden Doğanay, Şirine Güney, Akgül, Hadi Gel Bu Gece şarkısını çalar mısınız demiş. Şimdiden teşekkür ederim demiş. Mesajını sonlandırmış. Evet, mesaj atarsanız okuruz sevgili dostlar. Mesajlarınızı yollayın. Yani istek şarkılarınızı ulaştırmıyor olabilirim ama mesajlarınızın hepsini okuyorum, değerlendiriyorum. Sevdiklerinize ulaşırsanız diye. Şöyle devam edeceğiz şimdi. Yaşar İpek çalışması var sırada. Onu ulaştırıyor olacağım. Sonrasında buralardayız.

0: yükselen yıldızı Devrek FM. Sanayici esnafının yanında. Reklam ve sponsorluk için bizlere 0507 380 çift 067 nolu telefonu arayarak ya da WhatsApp hattına yazarak iletişime geçebilirsiniz. 0507 380 çift 067 Devrek FM. Çift 067 Devrek FM.
1: 93.0 Devrek FM.
2: Reklamlar.

0: Bu yatırım fırsatı kaçmaz. Herkes Kuzey Kıbrıs'ta ev sahibi olacak. Banka yok, kredi yok, faiz yok, kefil yok. 50 aya varan vade farksız elden ödemeli taksit imkanlarıyla bitmiş, oturmaya hazır birbirinden güzel daireler. Üstelik full eşya hediyeli. Siz peşinatı verin, kira garantili projelerde eviniz taksitlerini kendi ödesin. Hem tatilinizi bedavaya getirin hem de dövizle kira kazancınız olsun. Noyanlar Grup güvencesiyle ayrıntılı bilgi ve tanıtım için Türkiye Telefon 0532 242 61 99 0533 817 55 67 KKTC Telefon 0548 867 çift 067.
1: Sağlığınız bizim için önemlidir. Zonguldak Devrek ilçesindeki Özel Devrek Işın Tıp Merkezi'nden duyurulur. Mesleki tecrübesi ve binlerce hasta deneyimiyle iç hastalıkları uzmanı Doktor Adem Kar, Zonguldak Devrek ilçesindeki Özel Devrek Işın Tıp Merkezi'nde hasta kabulüne başlamıştır. İç hastalıkları tedavisinde ve her türlü probleminizde yeni nesil cihazlarımızla hastalarımızın her zaman hizmetindeyiz. Özel Devrek Işın Tıp Merkezi.
2: Duyduğun en güzel ses 93.0 Devrek FM.
3: İsa ile Saklı Düşler. Saklı Düşler.
4: Yaşadım seni. Saklı Düşler yayında.
5: Şimdi gel de ister seyret. Benim senden sonraki hayat.

Ömer Danış ve o güzel eseriye gidiyorum bizler birlikteyiz. Evet dostlar, saatlerimiz 21.35'i göstermekte. Türkiye saatleriyle sizler Türkiye'nin en çok dinlenen radyosu 93.0 Devrek FM frekanslarında, Devrek FM stüdyolarındasınız dostlar. Evet, şu anda evinde çaylarını tazeleyen dostlar, yollarda direksiyon sallayan dostlar, sessizce bizi dinleyen tüm güzel yürekli dostlar, hepiniz yeni bir kez daha hoş geldiniz diyelim. Efendim, kelimeleri fazla uzatmayalım, şöyle fazla da yormayalım sizleri. Sözü gecenin o asil, o dinlendirici etkilerine bırakalım tabii ki. Kulağınız frekansa, gönlünüz bizimle olsun dostlar. Yolculuğumuz tüm hızıyla devam ediyor. 0507-380-067 WhatsApp'tan hemen gelen mesajları değerlendirelim. Hemen sonrasında diğer şarkıma geçiyor olayım. İyi yayınlar, ben İstanbul Avcı'dan Meral. Beycuma açık cezaevinde bulunan eşim Dursun Eğriyer'e selam gönderiyorum. Onu çok seviyorum ve çok özledim. Sıradaki parça size ve eşime gelsin demiş. Mesajını sonlandırmış. Eyvallah, bizden de selam olsun. İyi akşamlar Zonguldak. Beycuma cezaevi C3 koğuşunda olan eşim Mustafa Can Aksoy. Doğum günü kutlu olsun demiş. Seni çok seviyorum aşkım demiş. İyi ki sen nice bir senli bizli senere demiş. Sevdiğim Tefo Seko'dan Yaşama Sebebimsin şarkısını istiyorum demiş. Eyvallah, şöyle alayım onu listeme bakalım. Efendim, şöyle bir Hak'tan çalışması dinletiyor olacağım sizlere. Sonrasında yine buralarda olacağız. Sizler radyoların sesini biraz daha açın. Şöyle arkanıza yaslanın. Devrek FM'e kulak verin dostlar.

Efendim devam edelim birliklerimize. Saatlerimizi 21.47 yaptık Türkiye saatiyle. Keyfiniz nasıl? Umarım keyfiniz daimdir. Şöyle reklama girmeden önce mesajlarınızı bir değerlendireyim. Sonrasında reklama giriyor olacağız ve sonrasında babalar resmi yapacağız sevgili dostlar. İyi akşamlar İsa Bey. Sıradaki şarkılar A5 koğuşundaki cam parça Volum Serhat Özer'e ve koğuş arkadaşlara gelsin demiş. Mesajını sonlandırmış. Güzel yayınlar demiş. Çok teşekkür ederim. Ben Hayri Arı. Beycuma A5 koğuşunda yatan yeğenim Serhat Özer ve koğuş arkadaşına sizden bir şarkı rica ediyorum demiş. Eyvallah. Sıradaki şarkıyı göndermiş olalım. İyi yayınlar. Beycuma kapalı cezaevinde yatan eşim Barış Demiral için Tülay Macerandan Senden Vazgeçemem çalar mısınız demiş. Eyvallah. Dostlar WhatsApp üzerinden mesaj attığınız zaman mesajları çok uzun tutmazsanız seviniriz. Çünkü diğer mesajlara vakit kalmıyor. Yani çok uzun yazıyorsunuz. Yani nereden baksanız 20-30 saniye sürüyor bu mesaj okumak. Sizden ricam lütfen mesajlarınızı kısa ve öz tutarsanız diğer arkadaşlarımızın da mesajlarını okumuş oluruz. Yani sonuç itibariyle birçoğumuz burada mahkum yakınlarına mesaj gönderiyoruz. Yani diğer arkadaşlar da muhtemelen mesaj bekliyor. O yüzden diğer arkadaşlarımızın da mesajlarını değerlendirelim. Sevdiklerine ulaştırsınlar. Herkes mutlu olsun, herkes sevinsin değil mi? Şöyle 2-3 tane mesaj aynı anda atmasın ve mesajın çok uzun sevgili kardeşim. Ben şöyle en baştan attığım mesajı okuyor olacağım. Merhaba iyi yayınlar, ben Sevilay Karadeniz Ereğli'den Beycuma Kapalı Cezaevinde A5 koğuşundaki sevdiğim Muhammed canıma Nazım Hikmet'ten bir şiir yollamak istedim, lütfen okur musunuz demiş. Seni çok seviyorum. Hadi okuyayım ya, madem mesajını şiirini okuyayım. Ama lütfen dediğim gibi bir dahakine mesajlarımızı lütfen kısa ve öz tutalım. Gelememeyi sen anlat, gidememeyi ben anlatayım. Gözüm değil gönlüm kaldı, beklemek değil özlemek yordu. Hani derler ya, aşk arafta bir yoldu, giden gitti, dönen yoktu. Ve ekler Nazım Hikmet, mektubunun sonuna herkese selam, sana hasret demiş. Ve çok sevdiğini söylemiş, vesile olduğunuz için çok teşekkür ederim, iyi yayınlar demiş, mesajını sonlandırmış. Eyvallah kardeşim, umarım dinlemiştir bu güzel mesajı, sevdiğine ulaşmıştır. Tüm kadar mahkum kardeşlerimize de tekrar tekrar Allah'tan tez zamanda kavuşmalarını, sevdiklerine diliyorum. Efendim şöyle güzel bir çalışmayla, Zafer Peker'le yolculuğumuza devam edelim. Sonrasında reklamlarımız, sonrasında babalar hastalığıyla burada olacağız.

0: Batı Karadeniz'in yeni alışveriş gücü Uyum Gross Market.
1: Bölgenin en büyük toptan ve perakende alışveriş merkezi şimdi Çaycuma'da.
0: Yüzlerce markada dev indirimler, binlerce ürün çeşidi, uygun fiyat ve kaliteli hizmet.
1: Ailenizin ve işletmenizin tüm ihtiyaçları tek çatı altında.
0: Pehlivanlar Mahallesi, Hisar Caddesi numara 61, Çaycuma.
1: Kentin tanınmış iş insanı Hasan Ali Gülay ve ailesinin bölgeye kazandırdığı bu dev yatırım, alışverişin yeni adresi oluyor.
0: Uyum Gross Market.
1: Fiyatta avantaj, alışverişte güven, kalitede uyum.
0: Uyum Gross Market. Büyük alışverişin büyük adresi.
2: Ağacın sanata dönüştürüldüğü adres, Bertun Bastonculuk. Her yaşa, her tarza uygun. Her türlü baston çeşitleri, hediyelik baston çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Baston ve hediyeliklerinize özel isim yazılır. Ürün çeşitlerimizi Instagram hesabımız Bertun Bastonculuk sayfamızdan görebilirsiniz ve sayfadan DM'den mesaj atarak iletişime geçebilirsiniz. Ayrıca 0537 481 46 36 nolu telefon numarasından detaylı bilgi alabilirsiniz. Mehmet Böcekli. Adres İstanbul Başakşehir Şahintepe Mahallesi Şirin Sokak numara 54'te. Ağaç sanattır, sanat Bertun Bastonculuk'tadır.
0: Cemrem Isı, Bünyamin Özmekik.
1: Doğalgaz tesisatı, tamirat, tadilat, kurulum, proje ve teknik destek.
0: Ev işleri ve tüm yaşam alanlarınız için başından sonuna kadar çözüm ortağınız.
1: Güvenli sistem, temiz işçilik, zamanında hizmet.
0: Cemrem Isı ve Mühendislik Gaz Ekipmanları.
1: Adres Yeni Mahalle Eski Ortaokul Sokak numara 27 Taksim C Devrek.
0: Telefon 0542 214 66 45.
1: Doğan Birlik.
3: Sabah 08'de Devrek'ten hareket, akşam 18 ve 19 dönüş seferleriyle serinliğin ve maviliğin tadını çıkarın.
1: Denize karşı evimiz yok belki ama gökyüzüne karşı hayallerimiz var.
3: Şehrin sıcağından uzaklaşın, Mugada'nın eşsiz sahiline ulaşın.
1: Kumun, denizin ve temiz havanın keyfini yaşayın.
3: Devrek 0372 556 1888. İbrahim Bey 0546 979 8096.
2: Miraç Yapı Dekor, Kürşat Toksoy.
1: Boyada sanat ilkesiyle.
2: Eviniz, iş yeriniz veya yaşam alanlarınız artık daha modern, daha şık ve daha estetik.
1: Miraç Yapı Dekor, boya, dekorasyon, tadilat ve yenileme çalışmalarında kaliteli işçilik ve profesyonel çözümler sunmak amacıyla kurulmuş, müşteri memnuniyetini ön planda tutan bir firmadır.
2: İletişim 0535 545 7169.
1: Miraç Yapı Dekor, Devrek, Kürşat Toksoy.
0: Nova Pide Börek Salonu.
1: Kastamonu kır pidesi çeşitleri, börek çeşitleri, açma, poğaça çeşitleri ile Yeni Mahalle Atatürk Caddesi numara 7 Devrek Zonguldak adresinde sizlerle.
0: Ayrıca Trendyol, getir yemek ve telefon üzerinden paket servisimiz vardır.
1: Telefon 0501 737 67.
2: Aman dikkat!
1: Kış gelmeden kombi bakımlarınızı güvenilir şekilde Odabaş Kombi servisiyle yapıyoruz.
2: Kombi bakım, tamir, onarım ve petek temizliğini kaliteli bir şekilde yapıp kışa rahat sıcak girmenizi sağlıyoruz.
1: Ve yine arıtılmış su ile hayat daha berrak diyerek her marka su arıtma cihazlarınızın bakımını da temiz, hijyenik içinde yapıp temiz su içmenizi sağlıyoruz.
2: Tekirdağ'ın her yerine servisimiz vardır. Bir telefon kadar yakınız.
1: Adres Tekirdağ Çerkezköy.
2: Telefon 0543 576 34 67.
1: Recep Odabaş.
4: Duyduğun en güzel ses 93.0 Devrek FM.
5: Nisa ile saklı düşler.
1: Devrek FM.

Efendim reklamlarımızın hemen ardından Derya Bedavacı Bana Bunu Yapma isimli güzel çalışmayı ulaştırmış oldum. Hemen şöyle mesajlara bakacağım. Sonrasında babalar resteline geçiş yapıyor olacağım dostlar. İyi akşamlar. Zonguldak Beydüm'e açık cezaevi C3 koğuşunda olan kardeşim Mustafa Can Aksoy için Ali Kınık'tan Yalnız Değilsin şarkısını istiyorum. Doğum gün kutlu olsun. Yalnız Değilsin kardeşim Manisa'dan selamlar demiş. Bizden de selam olsun. Devrek FM ailesi olarak da bizler de doğum günü kutlamış olalım sevgili kardeşimizin. Evet, hemen şöyle bakalım. Yayınlar, bir cuma kapalı cezaevinde yatan eşim Barış Demir için Tülay Maciran'dan Senden Vazgeçemem çalar mısınız lütfen demiş. Mesajını sonlandırmış. Eyvallah, şöyle bakalım. Evet dostlar, sırada güzel bir şarkım var. Hemen sonrasında ise babalar resteli yapıyor olacağım. Biliyorsunuz ki 5 baba sanatçının şarkılarını arda arda yayınlıyor oluyorum. Ferdi Tayfur, Müslüm Gürses, Orhan Gencebay, İmparator ve Cengiz Kurtoğlu'da babalar resteli tamamlıyor oluyorum. 93.0 Devlet FM frekanslarındasınız dostlar.

Efendim ben şöyle bir mesajları değerlendireyim. Sonrasında direkt babalar resimlerine geçiyor olacağım. Selamlar, hayırlı akşamlar Hüseyin abi, hoş geldiniz. Oradan Filiz ben, Gökhan Güney'den bir seni düşündüm bir de kendimi şarkısını çalar mısınız? Bana size ve tüm Devrek FM dinleyicilerine gelsin, tüm seven gönüllere gelsin, iyi yayınlar diliyorum demiş. Eyvallah, teşekkürlerimizi ulaştırmış olalım. Hayırlı akşamlar Devrek FM demiş, istek yapmak istiyorum. Saat gelmesi mesajın sonlandırmış. Eyvallah, şöyle bakalım babalar resimlerine geçiş yapalım, sonrasında buralarda olacağız. 5 şarkı ardı ardına sizler için gelecek. Bu babalar resimlerinde araya girmiyor olacağım, anons yapmıyor olacağım, direkt babalar resimleri sizlerle baş başa olacak. Haydi bakalım, ilk şarkımız Ferdi Baba'yla babalar resimlerinin startını verelim.

0: istediniz biz de yaptık.
1: Şimdi ücretsiz olarak şarkını hemen İste Radyo'nda dinle.
0: Devrek FM 93.0 WhatsApp istek hattı devrede.
1: Hemen şimdi durma. 0507 380 çift 067 WhatsApp hattından isteğini, mesajını yaz, gönder, şarkını anında yayında dinle.
0: Siz isteyin, biz yayınlayalım.
1: Devrek FM 93.0 WhatsApp istek hattı 0507 380 çift 067.
2: Reklamlar.
3: Bu yatırım fırsatı kaçmaz. Herkes Kuzey Kıbrıs'ta ev sahibi olacak. Banka yok, kredi yok, faiz yok, kefil yok. 50 aya varan vade farksız elden ödemeli taksit imkanlarıyla bitmiş oturmuş.

0: Yazdır birbirinden güzel daireler. Üstelik full eşya hediyeli. Siz peşinatı verin, kira garantili projelerde eviniz taksitlerini kendi ödesin. Hem tatilinizi bedavaya getirin, hem de dövizle kira kazancınız olsun. Noyanlar Grup güvencesiyle. Ayrıntılı bilgi ve tanıtım için Türkiye Telefon 0532 242 61 99 0533 817 55 67 KKTC telefon 0548 867 çift 067.
1: Sağlığınız bizim için önemlidir. Zonguldak Devrek ilçesindeki Özel Devrek Işın Tıp Merkezi'nden duyurulur. Mesleki tecrübesi ve binlerce hasta deneyimiyle iç hastalıkları uzmanı Doktor Adem Kar, Zonguldak Devrek ilçesindeki Özel Devrek Işın Tıp Merkezi'nde hasta kabulüne başlamıştır. İç hastalıkları tedavisinde ve her türlü probleminizde yeni nesil cihazlarımızla hastalarımızın her zaman hizmetindeyiz. Özel Devrek Işın Tıp Merkezi.

Oy oy oy oy, bu şarkı bizi nerelere götürdü değil mi? Cengiz Kurdoğlu, fark etmez artık la. Babalar resmini tamamladık dostlar. Evet, yavaş yavaş birlikteliğimizin, bir beraberliğimizin daha sonuna geldik. Şu mesajlarınızı okuyayım. Sonrasında veda için geleceğim dostlar. Mesajlarınız, babalar resmini biliyorsunuz okumuyorum, araya girmiyorum. Babalar resmini ardı ardına dinletiyorum sizlere. Babalar Resteri sonrası sizlere mesajlarınızı bekletmiyorum. Sizlere mesajlarınızı başlıyorum dostlar. Umarım keyfiniz daimdir diyelim. İyi yayınlar. Ben Bey Cuma, Açık Cezaevinden Dursun Eğriyer, Can abim Naşit Mandıracı, Serkan Kefes, Şahan.

Baral Tezel ve dostum Gökhan Gelmişoğlu'na selam gönderiyorum. Sıradaki parça size tüm Bey Cuma cezaevine gelsin demiş. Mesajını sonlandırmış. Hemen şöyle bakalım. Selamünaleyküm. Aleykümselam diyelim. Bey Cuma açık cezaevinde olan eşim Faik Atalay için sizden bir şarkı istiyorum. Acıoğlu ihtiyaç var demiş. Mesajını sonlandırmış. Evet, bizden de kucaklar dolusu selam olsun. Efendim, şöyle gönlümden geçen güzel bir İbrahim Erkal çalışması ulaştırıyor olayım. Sonrasında veda için geleceğim. Tutma benim gibi onun elini diyor. Sakın diyor benim gibi kimseyi sevme. Ki diyor ben diyor seni sevmedim senin gibi. Sen de diyor benim gibi. Benim gibi ol, sen de başkasını sevme. Benim gözümle bakma kimseye. Bana baktığın gibi bakma. Bana geldiğin gibi gitme. Beni sevdiğin gibi sevme. İbrahim Erkal, hadi bakalım.

Ve evet dostlar, geldik bir birlikteliğimizin, bir beraberliğimizin daha sonuna. Efendim bizlere ayrılan sürenin ve vaktin nihayetine geldik. İsa ile saklı düşler ve bu gecede kalbimizin saklı odalarını şarkılar araladık. Hüznü, huzuru, birlikte hemen sona erdirme bir saniye. Hemen sona erdirdi bizi valla. Evet, şöyle bakalım. Anonsumuza geçelim. Evet.

Evet, şöyle mesajlarınızı bir değerlendireyim. Son mesajlarınızı bir değerlendireyim. Selamünaleyküm. Sıradaki parça Bey Cuma Ceviz'a evinde yatan herkese gelsin. Ben de Marmara Silivri cezaevindeydim. Geçik yattım demiş. Tüm dostlarıma selam olsun. Kasımpaşalı Caner, bizden de selam olsun. İyi akşamlar Hüsran abi. Hüsran abi daha gelmedi kardeşim. Benden sonra olacak yayın nasip olursa. Evet, Hüsran'cığım geldiği zaman bu mesajı okur. Burada şu anda dinlemede olabilirim. Selam olsun. İbrahim Erkal sanatçımızın mekanı cennet olsun. Çok güzel şarkılar bıraktı. Gelin bunun üstüne yazsın. İnşallah değerli sanatçımız demiş. Eyvallah, bizden de rahmet olsun diyelim. Efendim dost, geldik birliklerimizin, geldik bir beraberliğimizin daha sonuna, şöyle güzel bir ardıç yorumuyla yolculuğumu sonlandırmış olayım dostlar. Nisa ile saklı düşler sona. Deli rüzgar çalalım şöyle. Batı evet. Yeni alışveriş gücü. Eyvallah, şöyle her ne kadar suç insan etsek affola değilim dostlar. Kendinize iyi bakın. Tekrar görüşmek ve buluşmak ümidiyle diyelim. Allah'a emanet olun. Bir sonraki yayınımda tekrar görüşmek dileğiyle. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın. Benden sonra mikrofonun duyguları sevgili Hüsran devralacak. Hüsran'cığıma da şimdiden kolaylıklar diliyorum. Mikrofonun duyguları kendisine devrediyorum. Huzurlarından ayrılıyorum. Hayırlı akşamlar. Görüşmek üzere.

hadi ara itfaiyeyi. Gelsin söndürsün. Sen gider gitme sel oldu gözyaşlarımla bu koca ev. Hadi ara, hadi ara, gelip durdursunlar bu seli. Deprem gibi oynattım her yeri. Yıktım, döktüm, kırdım camı pencereyi. Hadi kimi ararsan ara, şimdi gelsin toparlasınlar bu evi. Ne yaparsan yap, kimi ararsan ara. Aradığında bir bulamayacağım ben varım artık. Gidiyorum, mutlu ol, her şey senin olsun. Aa, unutmadan, her şeyi dağıttığım için üzgünüm. Sen toparlar, yeniden bir hayat kurarsın. Ama benden bir başkasıyla, ben yokum artık. Bu da bir iz kalsın benden sana. Senin izin hep bende kalacak.

0: reklamlar. Doğan Birlik.
1: Sabah 08'de devrekten hareket, akşam 18 ve 19 dönüş seferleriyle serinliğin ve maviliğin tadını çıkarın.
0: Denize karşı evimiz yok belki ama gökyüzüne karşı hayallerimiz var.
1: Şehrin sıcağından uzaklaşın, Mugada'nın eşsiz sahiline ulaşın.
0: Kumun, denizin ve temiz havanın keyfini yaşayın.
1: Devrek 0372 556 1888. İbrahim Bey 0546 979 8096.
2: Nova Pide Börek Salonu.
0: Kastamonu kır pidesi çeşitleri, börek çeşitleri, açma, poğaça çeşitleriyle Yeni Mahalle Atatürk Caddesi numara 7 Devrek Zonguldak adresinde sizlerle.
2: Ayrıca Trendyol, getir yemek ve telefon üzerinden paket servisimiz vardır.
0: Telefon 0501 737 67.
2: Aman dikkat!
0: Kış gelmeden kombi bakımlarınızı güvenilir şekilde Odabaş Kombi servisiyle yapıyoruz.
2: Kombi bakım, tamir, onarım ve petek temizliğini kaliteli bir şekilde yapıp kışa rahat sıcak girmenizi sağlıyoruz.
0: Ve yine arıtılmış su ile hayat daha berrak diyerek her marka su arıtma cihazlarınızın bakımını da temiz, hijyenik içinde yapıp temiz su içmenizi sağlıyoruz.
2: Tekirdağ'ın her yerine servisimiz vardır. Bir telefon kadar yakınız.
0: Adres Tekirdağ Çerkezköy.
2: Telefon 0543 570 36 34 67.
0: Recep Odabaş.
2: Batı Karadeniz'in yeni alışveriş gücü Uyum Gross Market.
0: Bölgenin en büyük toptan ve perakende alışveriş merkezi şimdi Çaycuma'da.
2: Yüzlerce markada dev indirimler, binlerce ürün çeşidi, uygun fiyat ve kaliteli hizmet.
0: Ailenizin ve işletmenizin tüm ihtiyaçları tek çatı altında.
2: Pehlivanlar Mahallesi, Hisar Caddesi numara 61, Çaycuma.
0: Kentin tanınmış iş insanı Hasan Ali Gülay ve ailesinin bölgeye kazandırdığı bu dev yatırım, alışverişin yeni adresi oluyor.
2: Uyum Gross Market.
0: Fiyatta avantaj, alışverişte güven, kalitede uyum.
2: Uyum Gross Market. Büyük alışverişin büyük adresi.
3: Ağacın sanata dönüştürüldüğü adres Bertun Bastonculuk. Her yaşa, her tarza uygun. Her türlü baston çeşitleri, hediyelik baston çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Baston ve hediyeliklerinize özel isim yazılır. Ürün çeşitlerimizi Instagram hesabımız Bertun Bastonculuk sayfamızdan görebilirsiniz ve sayfadan DM'den mesaj atarak iletişime geçebilirsiniz. Ayrıca 0537 481 46 36 nolu telefon numarasından detaylı bilgi alabilirsiniz. Mehmet Böcekli. Adres İstanbul Başakşehir Şahintepe Mahallesi Şirin Sokak numara 54'te. Ağaç sanattır. Sanat Bertun Bastonculuk'tadır.
2: Cemrem Isı, Bünyamin Özmekik.
0: Doğalgaz tesisatı, tamirat, tadilat, kurulum, proje ve teknik destek.
2: Ev işleri ve tüm yaşam alanlarınız için başından sonuna kadar çözüm ortağınız.
0: Güvenli sistem, temiz işçilik, zamanında hizmet.
2: Cemrem Isı ve Mühendislik Gaz Ekipmanları.
0: Adres Yeni Mahalle Eski Ortaokul Sokak numara 27 Taksim C Devrek.
2: Telefon 0542 214 6645.
3: Miraç Yapı Dekor, Kürşat Toksoy.
0: Boyada sanat ilkesiyle
3: eviniz, iş yeriniz veya yaşam alanlarınız artık daha modern, daha şık ve daha estetik.
0: Miraç Yapı Dekor, boya, dekorasyon, tadilat ve yenileme çalışmalarında kaliteli işçilik ve profesyonel çözümler sunmak amacıyla kurulmuş, müşteri memnuniyetini ön planda tutan bir firmadır.
3: İletişim 0535 545 7169.
0: Miraç Yapı Dekor, Devrek, Kürşat Toksoy.
4: Devrek FM
5: 93.0. Devrek FM.

0: Efendim şükürler olsun kavuşturana, şükürler olsun buluşturana. Sesimizin, sevgimizin ulaştığı tüm güzel mekanlara kucak dolusu sevgiler, saygılar, selamlar olsun. Şu anda 93.0 Devrek FM'desiniz. Bendeniz Süsran ile birlikteliğiniz an itibariyle başlamış bulunmakta. Ta ki saatlerimiz 01.00'ı gösterene dek sizlerle birlikte olacağım dostlar. Benden önce yaşatmış olduğu o güzel programdan ötürü sevgili İsa abimize teşekkür ederiz. Dileriz aynı güzellikler bizimle de devam eder. Evlerinde, iş yerlerinde, araçlarında, gece mesaisinde bizlere kulak veren, gönül veren siz değerli dostlar, hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. İyisinizdir inşallah. Emniyet mensuplarımıza, sağlık çalışanlarımıza, taksici camiamıza Rabbim kolaylık versin. Tüm kader mahkumu kardeşlerimizi Rabbim tez zamanda sevdiklerine, ailelerine, evlatlarına kavuşturmayı nasip eylesin inşallah. Bu gecede her daim olduğu gibi kimi zaman anılara, kimi zaman da özlemlere, kimi zaman da söylenememiş sözlere mahkum olduğumuz bu gecede yalnız olmadığınızı hatırlatmak adına tekrardan mikrofonumun başındayım dostlar. Saatlerimiz 23.09'u gösterirken kalplere yüreklere dokunan, yüreğinizin en derin yerine işleyen birbirinden damar şarkılarla startımızı vereceğiz. Öncesinde WhatsApp istek hattımızı hatırlatmış olalım. 0507 380 çift 067, 0507 380 çift 067. İsteklerinizi, mesajlarınızı dinlemek ve dinletmek istediğiniz birbirinden damar şarkıları WhatsApp istek hattımızdan an itibariyle bana ulaştırabilirsiniz dostlar. Bu akşamki yayın açılışımızı sevgili babam, sevgili annemin istemiş olduğu birbirinden güzel iki eserle başlatacağız. Cengiz Kurtoğlu'ndan Hain Geceler ve sonrasında Mahsun Kırmızıgül Yoruldum Diyecek. Bu iki şarkı sonrası ben buralarda olacağım dostlar. İstekler, mesajlar gelmeye başladı. Sözü fazla uzatmadan bu güzel eserle sizleri baş başa bırakıyorum dostlar.
1: Hüsran abim yoktur bu alemde misali.

Çok insan gördüm, üstünde elbisesi yok. Çok elbise gördüm, içinde insan yok. İnsanların dost veya düşman olduklarını nereden bileceksin? İnsanların alnında kahpe mi yazılı ki? İnsan

Bu hayatta çok şey gördük, çok insan tanıdık. Kimi geldi, kimi geçti ama bir şeyi hiçbir zaman yapmadık. Ne dostumuzu sattık, ne de sevgimizi yarı yolda bıraktık. Gerçek dostluk çıkar bitince biten bir ilişki değildir. Gerçek sevgi de zor günlerde sırtını dönenlerin işi değildir. Biz ekmeğimizi paylaştığımız insanı da gönlümüzde yer verdiğimiz kişiyi de her zaman baş tac ettik. Hayat bazen insanı sınar makamla, parayla, menfaatle ama karakter işte tam da o anlarda belli olur. Biz karakterimizi hiçbir zaman pazarlık konusu yapmadık. Dostluğa sadık kaldık, sevdiğimize vefalı olduk. Unutmayın ki insanı güçlü yapan sahip olduğu imkanlar değil, arkasında güvenle durabildiği dostları ve yüreğinde taşıdığı sevgidir. Biz de bugün aynı duruşla diyoruz ki dostumuzu da sevgimizi de bu hayatta tatmadık, satmayacağız.

Selamünaleyküm ve aleyküm selam. Yeğenim Berkan Bandacı sizden isteği var. Öykü Gürman oy beni vurun bu şarkıyı Koğuş arkadaşlarına armağan etmek istiyor. Armağan etmek istiyorsa bize de çalmak yakışır. Berkan kardeşimize de sevgiler, selamlar olsun. Selamünaleyküm, iyi yayınlar ve aleyküm selam. Ben Serdar Dönmez. Devre Kıçık Cezaevi A9 koğuşundaki Sedat Gedik, Hasan Erdem, Gökhan Beşli, Emre Canayva, Avva, Münir Atlı Savaş, Yüksek Hava, abilerim ve kardeşlerime selam olsun. Bugünlerde gelip geçecek, Allah yar ve yardımcınız olsun. İstek parça olarak da Ahmet Kaya'dan Kum Gibi istiyorum demiş sevgili adaşımız, kardeşimiz Serdar Dönmez. Vay be. Adına her akşam güzel mesajlar, anlamlı sözler, güzel istekler. Serdar Dönmez her akşam radyosunun başında bir kader mahkumumuzdu. Artık mahkum değil. Rabbim sizleri her daim mutlu mesut etsin inşallah. İyisindir umuyorum. Bu arada Serdar kardeşimiz, adaşımız Hatice Keklikçi'yi aman ha hiç üzme. Gerçekten seni çok seviyor. Rabbim inşallah sizleri mutlu mesut. Güzel günlerde mutlu kılar. Dışarıya çıktığına gerçekten çok sevindim. İnşallah diğer kader mahkumlarımız da çıktıklarında bana böyle güzel mesajlar, güzel isteklerde bulunurlar. Sana da tekrardan sevgiler, selamlar olsun. Artık hayatın tadını çıkarma vakti. Sana da selam olsun abi. Az dinlemedim seni cezaevinde. Adamın dibisin demiş. Siz hepiniz Hüsran abi tek. Eyvallah canım kardeşim benim. Sıradaki güzel eserlerimiz sana da armağan olsun. Selamünaleyküm ve aleykümselam.

Selam. Beycuma Açık Cezaevinde olan eşim Faik Atalay için sizden bir şarkı istiyorum. Acıoğlu'ndan ihtiyacım var parçasını çalar mısınız? Listeme ekledim, az sonra göndereceğim. Hayırlı yayınlar Hüsran Bey. Ben Beycuma Kapalı A1 Koğuşundan Tuğçe Kocabacak. İstek parçam olacak. Yıldız Tilbe'den Aklım Hep Sende parçasını Devrek Açık Cezaevindeki Doğan Ayşirin'e armağan ediyorum. Selamlarımı yolluyorum. Çalarsanız sevinirim. Hayırlı yayınlarınız olsun demiş. Eyvallah, teşekkürler. Merhabalar Rüstem Bey. Hayırlı yayınlar dileriz. Biz Beycuma Kapalı A1 Koğuşundan Ceren ve Gülçin, senden istek ricamız var. Derya Bedavacı'dan Hüzün Maskesi parçasını istiyoruz. Tüm A1 Koğuşuna armağan ediyoruz. Dinlemedeyiz. Çalarsanız mutlu oluruz. Hayırlı yayınlar tekrardan. Mesajını ulaştırmışlar. Az sonra göndereceğim. Merhabalar, iyi geceler, iyi yayınlar. A9 koğuşunda Asım Yiğit Uludağ, koğuş arkadaşları ve kader mahkumları için sıradaki parçayı çalar mısınız? Firdevs ablasından Aslan parçası oğluna selam olsun demiş. Merhabalar, iyi geceler, iyi yayınlar Hüsran Bey. A9 koğuşunda yatmakta olan Asım Yiğit Uludağ koğuş arkadaşları ve kader mahkumları için sıradaki parçayı istiyoruz. Not olarak Buse Talu, Beste Baldızak, Gökhan Baldızak, Atilla Umut Talu, elbet bir gün oturup sohbet edeceğimiz gelecek, sohbet edeceğimiz günler gelecek demiş. Merhabalar, iyi geceler, iyi yayınlar Hüsran Bey. A9 koğuşunda yatmakta olan Asım Yiğit Uludağ için sıradaki parçayı istiyoruz. Dolunay abi, seni çok özledim. Seni çok seviyorum. Geçen bütün motorlarda sen geçiyorsun sanıyordum demiş. İyi yayınlar Atvin Hopa'dan. Salih Korkmaz, Korkmak. Zonguldak Beycuma A3 koğuşunda yatan babam Murat Alparslan için Abdullah Patur'dan Çift Camlardan Ses Gelmiyor parçasını istiyorum ve babamı çok seviyorum ve çok özledim. Çalarsanız seviniriz. Az sonra ulaştıracağız. Hayırlı yayınlar Beycuma Devrek Kapalı B1 koğuşunda yatmakta olan yeğenim Berkan Mandacı'ya notum var. Zor günlerden geçtiğini biliyorum ama unutma ki hiçbir gece sonsuza kadar sürmez. Gücünü kaybetme, umudunu koru. Seni düşünen, senin için dua eden insanlar var. Bu günlerde geçecek ve güzel günler yeniden gelecek. Kendine iyi bak, moralini yüksek tut. Seni seviyorum canım benim. Düzce'den Sibel teyzem mesajını ulaştırmış. Şöyle son bir mesajımızı daha değerlendirelim. Selamünaleyküm Hüsran abi ve aleykümselam. İyi akşamlar Zonguldak Beycuma M tipi kapalı cezaevinde B1 koğuşunda yatan erkek arkadaşım Buğra Uçar için Hatice'den Hak Etmemiştim parçasını çalar mısınız? Şimdiden teşekkür ediyorum, sorunsuz yayınlar diliyorum demiş. Çok teşekkürler. Evet sevgili dostlar, WhatsApp istek hattımız 0507 380 0067, 0507 380 0067. Öykü Gürman, oy beni vurur.

0: Devrek FM. Bu şarkılar adrese teslim.
1: Damarsa damar.

Hayırlı geceler Üstüren abim. İyi yayınlar diliyorum. Beycuma kapalı cezaevi B1 koğuşunda yatmakta olan Berkan Bandacı ve koğuş arkadaşlarına selamlar iletmek istiyorum. Ve şarkı armağan etmek istiyorum. Yıldız Tilbe'den Sercan ve Ceyhun. Seçimini sana bıraktım demiş sevgili Sercan kardeşimiz. Az önce de bir Yıldız Tilbe isteğimiz vardı. İkisini aynı anda ulaştıracağız. Selamünaleyküm, iyi yayınlar Hüsran ve aleykümselam. Ben Tayfun Yüksel. Tüm kader mahkumları için bir şarkı rica etsem çalar mısınız? Ali Kınık'tan Isırgan Otu isteğimdir. Az sonra ulaştıracağız. İyi akşamlar Aşçı Gökhan. Gelmiş oğlundan dostu Dursun Eğriyer'e selam söyler misiniz? Sevgiler, selamlar olsun. İyi akşamlar Hüsran abi. Beycuma cezaevi B1 koğuşundaki arkadaşım Berkan Bandacı'ya selam göndermek istiyorum. Yokluğunu her geçen gün daha çok hissediyoruz. İnşallah en yakın zamanda özgürlüğüne kavuşur, kaldığımız yerden gülüp sohbet etmeye devam ederiz. Kendine iyi bak, moralini yüksek tut, seni çok seviyoruz. Bu akşam Volkan Konak'tan Yarım Yarım parçasını arkadaşım Berkan'a armağan ediyorum. Can dostum Ceyhun'dan sevgi ve selamlarla demiş, mesajını ulaştırmış. İyi akşamlar Üstüren abi, kolay gelsin. Eyvallah. Beycuma kapalı B1 koğuşunda yatan aslan abim Berkan Bandacı ve arkadaşlarına şarkı armağan etmek istiyorum. Yıldız Tilbe'den Dağıldım Biraz parçasını çalarsam mutlu oluruz demiş. Yıldız Tilbe'den bir isteğimiz var. Onu da sizlere armağan etmiş olalım. İyi yayınlar Hüsran Bey. Beycuma B1 koğuşuna yatan canım Berkan Bandacı'ya sesimizi duyurduğun için teşekkür ederim. Berkancığım, hayat bazen insanı zor yollardan geçirir ama güzel günlerde mutlaka gelir, bil ki yokluğun özlem, varlığın mutluluk bize. Seni seviyoruz ve özlüyoruz ve çıkacağın günü bekliyoruz. Ferdi Tayfur'dan Yüreğimde Yara Var parçasını çalarsanız sevinirim. Berkan Bandacı ve arkadaşlarına gelsin. İstanbul'dan Zehra teyzesi mesajını ulaştırmış. İyi yayınlar, ben Beycuma Açık Cezaevinden Dursun Eğriyer, Can abim Naşit Mandıracı, Serkan Kepes, Şahan Baran Tezel ve dostum Gökhan Gelmişoğlu'na selam gönderiyorum. Sıradaki parça size ve tüm Beycuma cezaevine kader mahkumlarına gelsin demiş. Sıradaki güzel eserlerimizi kader mahkumu dostlarımıza armağan etmiş olalım. Kolay gelsin, ben Umut Aydın. Beycuma'da yatan Serhan Soysal ve C2 koğuşuna gelsin. Mehmet Akyıldız. Dertsiz insan yok dayı çalarsanız sevinirim. Radyo başında sizi dinliyorlarmış. Teşekkürler demişler. İyi akşamlar Hüsran oğlum. Hafta içi her akşam saat 11 olmasını bekliyorum. Sayende sesimizi A9 koğuşuna yatan torunu Masum Yiğitur'u daha duyuruyorum. Allah senden razı olsun. Yiğidim, seni çok ama çok seviyorum. Babaannen Menekşe Uludağ. Böyle güzel mesajlar da gelmeye devam ediyor. Allah da sizden razı olsun. Rabbim sizleri evlatlarınıza, torunlarınıza bağışlasın. İyi akşamlar, iyi yayınlar.

Hüsran, Hüsran Bey, ben Ankara'dan Cefariye, A9 koğuşuna yatan yeni Masum Yiğit Uludağ ve koğuş arkadaşları için sıradaki parçayı istiyorum. Not olarak, halacım bugünlerin geçici olduğunu unutma, hepsi geçecek, az kaldı. Hep kalbimizdesin, seni seviyorum yiğidim demiş. Hüsran abi iyi akşamlar. Kolay gelsin, teşekkürler. Beycuma cezaevi B1 koğuşuna yatan Berkan Mandacı abime benden... Armağan olsun. Müslüm Gürses'ten yıllar utansın. Abi çok selamlar. Bugünler de geçecek. Ahmet Bozkurt'tan sevgiler, selamlar olsun. İyi geceler, iyi yayınlar Hüsran abi. Beycuma cezaevinde C11 koğuşunda yatan erkek arkadaşım Hayrettin Berkalkan için Yıldız Tilbe'den Kardelen parçasını çalar mısın? Bir de notum var. Beklerim seni, beklerim bu şehirde. Sana kavuşmayı istemem, sensiz kalmayı isterdim. Her an sana kavuşmayı. Teşekkür ederim şimdiden demiş sevgili kardeşimiz. İyi akşamlar Hüsran abi, kolay gelsin. Beycuma kapalı B1 koğuşunda yatan Aslan abim Berkan Mandacı'ya şarkı armağan etmek istiyorum. Edip Akbayram'dan aldırma gönül aldırma aslan abim. Enes Yılmaz. Merhabalar, ben İlkay. Ne çok yorulduk, ne çok gözyaşı salladık, sakladık gecelere. Bir tek senin elini bırakmadım en karanlık günlerde bile. Bazen sustum çünkü kelimeler yetmedi içimdeki yaraya. Keşke bir kez olsun gözlerime bakıp anlasaydın beni. Ben senden vazgeçmedim, sadece kırıldım. Eğer bir gün dönüp geçmişe bakarsan göreceğin tek şey şu olacak. Seni en çok seven de bendim, en çok inciten de. Gönlümün efendisi Nilüfer'den İnkar Etme şarkısını istiyorum. Hüsran abi çalarsan çok mutlu olurum demiş sevgili İlkay Say. İyisindir inşallah. Ben seni böyle görmüyordum, hayrola. Bir sıkıntı yoktur umarım. Nerede o aşk sözleri? İyi akşamlar Hüsran abi, kolay gelsin. Beycuma kapılı B1 koğuşunda yatan abim Berkan Mandacı'ya şarkı armağan etmek istiyorum. Murat Göğebakan'dan Diğer Yarım. Berkan abi umarım dinlersin. Herkesin selamı var. Seviyoruz seni. Ömer Mandacı mesajını ulaştırmış. Serdar abi kolay gelsin. Ben İlayda Arslan. Beycuma kapalı cezaevinde B1 koğuşuna yatan can abim Ferhat Durdu ve diğer mahkum abilerim için Onay Şahin'den Kalem Çektim parçasını çalar mısın lütfen? Birazdan göndereceğiz. Hüsran abi yayınlar. Ben Tatar Şafak. Beycuma kapalı cezaevinde B1 koğuşunda yatan oğlum Ferhat Durdu ve koğuş arkadaşları için Azer Bülbül'den Hüküm Giymişim çalarsan sevinirim. İyi yayınlar kardeşim demiş. Çok teşekkür ederiz. İyi yayınlar kral, nasılsın? Biz şükür bugün hava çok sıcak. Şu anda hava serin. Almanya'dan sevgiler selamlar demiş sevgili Ayfer ablamız. Seviliyorsun Hüsran, iyi ki varsın kardeşim. Vallahi öyle oldu ki bazen istek yapamadığımızda Orhan'ı arayıp soruyormuş bir şey mi oldu diye. Bazılarına hafif gelir ama kader mahkumuysan, gurbetteysen anlıyor insan. Çok önemli olduğunu, sizin gibi koca yürekli insanların kıymetini. Allah razı olsun Devrek Efem ailesinden. Canım kardeşim bizleri iyiyiz, bizleri merak etme. Az kaldı, seni çok seviyorum Hüsran'ın. Çaldığı bütün parçalar sana armağanım olsun demiş. Müslüm Baba'ya da, Börekçi Müslüm'e de sevgiler selamlar olsun demiş sevgili Ayfer ablamız. Orhan Akkurt abimi biz her akşam güzel isteklerle, güzel mesajlarla anıyoruz.
onun

Kardeşi burada, hiç sıkıntı yok. Ayfer ablam yazamasa da bizler her daim oraya misafir oluyoruz. Merhabalar, iyi akşamlar. Şevval Dadı'nın Beycuma Devrek Kapalı Cezaevi B1 koğuşunda kalan arkadaşım Berkan Mandacı'ya bir notum var. Umarım iyisindir. Seni çok özledik. Kendini oralarda çok iyi bak. Allah'a emanet ol. Bu şarkı da benden sana gelsin. Nazar Öncal'dan Beni Hatırla parçasını istiyoruz demişler. Selamünaleyküm, iyi akşamlar ve aleykümselam. Hayırlı yayınlar dilerim kardeşim. Ben Nedim Öztürk ve de oğlum Ahmet Naci Öztürk'ten Beycuma Kapalı Cezaevinde C7 koğuşunda yatmakta olan can parçam yeğenime ve de koğuş arkadaşlarına Uygar Doğanay'dan Hapishane şarkısını armağan etmek istiyoruz. Canım yeğenim, yarın güzel haberlerini alırız İnşallah. Rabbimin izniyle, çok özledik. Bu kadar hasret yeter artık. Seni çok seviyorum oğlum. Rabbim kavuştursun bizleri. Sizlere şimdiden çok teşekkür ederim kardeşim. Allah'a emanet olun demiş.

Evet sevgili dostlar, istekler, mesajlar gelmeye devam ediyor ama bir yandan da şarkılara devam etmek istiyorum. Güzel bir Yıldız Tilbe yorumu sizlerle birlikte olacak. Ben buralardayım, istekler, mesajlar 0507-380-0067 istek hattımızdan.

0: damarına basıyoruz.
1: Hüsran abim yoktur bu alemde misalin.
2: Yer gök inlesin, alem hüsran.

güzel dileklerinize gelen mesajlar var. Bize bir nebze de olsa atmış olduğunuza mesajlar moral alıyor. Ancak ne yazık ki biz bir şey söylediğimizde ya da derdimizi dile getirdiğimizde çoğu zaman kötü olan taraf biz misiniz gibi gösteriliyoruz maalesef ki. Keşke herkes aynı anlayış ve empatiyi her zaman gösterebilse. Yani sonuçta biz burada kimseden bir şey beklemiyoruz. Daha fazlasını zaten bizler yapıyoruz. Şimdi bildiğiniz gibi bizim bir abonelik sistemimiz var. Kader mahkumlarına özel. Dinleyicimize bunu anlattığımızda bizden kötüsü olmuyor. Ne yazık ki. Özellikle benim programımda. Dört ay isteğini çaldığım bir insan ben abone olur musun dediğimde hüsran kötü. Ne yazık ki hüsran kötü oluyor. Yani sonuçta benim de burada sizler için harcadığım zaman, elektrik olsun, internet faturası olsun. Yani bunların hepsi benim cebimden çıkıyor. Yani istesek ben burada gecenin geç saatinde yayın yapmayabilirim. Yani kimse bana niye yayın yapmıyorsun diyemez.

hazıra konmadık. Geceyi 2 saatini ben 2 mesajla tamamladığım günler de oldu. Ama şu an bakın, istek hattıma baktığımda şu an saatler 00:16'yı gösteriyor. Yaklaşık bir 50 tane mesaj okumuşumdur. Hala okunmamış 25 tane, 30 tane mesaj var. Yani ben burada kara kara düşünüyorum bu mesajları, bu istekleri. Nasıl dinleteceğiz, nasıl yapacağız diye. Ama oradan biri çıkıyor diyor ki, ya Hüsran sen paracı mısın? Hayır değilim. Ama yani bu radyonun da bir gideri var. Bizim de bir başımızda yayın yönetmenimiz var, radyo sahibi var. Yani ben bu adamın kanalını burada kullanıyorsam, frekansını kullanıp yayın yapabiliyorsam, ben bu adama karşılığını vermek zorundayım. Zaten veremezsem beni burada 5 dakika tutmazlar. İstediğim kadar mesaj alayım. Her ne olursa olsun, kazanç olmayan yerden kimse karla çıkamaz. O yüzden ben bir şey istediğimde beni kötü olarak bilmeyin dostlar.

akşam böyle 12-12.30 oluyor saat. Gecenin geç saati. Ya Hüsran abi, ben sana abone olmak istiyorum. Eyvallah, başım gözüm üstüne. Arkadaşımız gerekli... konularda bilgilendiriliyor, gerekli işlemler yapılıyor. Ne oluyorsa ne oluyorsa sabah olduğunda efendim ben Hüsran'a destekte bulunmuyorum. Yani mesajını okuduktan sonra ben, mesajınızı, şarkınızı, isteğinizi çaldıktan sonra ben, ne hikmetse başka yayıncıya olmak istiyorum diyorsunuz. Bana bu şekilde yapmanız gerçekten çok kırıcı. Sonuçta bizler de buraya emek veriyoruz. Ben çoğu yeri geldi kader mahkumlarımızın, tanıdıklarının cebinde 5 lira parası yokken faturasını ödemiş insanım. Yani bana buraya gelip bu şekilde davranmanız çok büyük hata. Allah'a şükürler olsun. Cebimizde paramız da var. Dinleyicilerimiz de var bizi seven.

Hayırlı geceler Hüsran Bey. Kader Mahkumiye'nin Berkan Manlacı ve arkadaşları için Lal Müzik'ten Gönlü Sistem parçasını çalar mısınız? Ben İstanbul'dan Yeliz ablan, dualarım seninle. Rabbim gönlüne huzur, kalbine sabır ve en kısa zamanda ferahlık nasip etsin Berkancığım demiş. Hayırlı geceler, ben geldim Hüsran kardeşim. Vay sevgili ablam. Emine ile dört mevsim. Hoş geldin, sefalar getirdin. Arif Susam'dan resmini ateşe attım şarkısını çalar mısın? Kolay gelsin demiş sevgili Emine ablamız. Vaktimiz kalırsa yer vermeye çalışırım. İyi geceler, iyi akşamlar Hüsran abi. Beycuma kapalı cezaevinde A9'da yatan abim Asım Yitulu'da için Ferdi Tayfur'dan Akşam Oldu Kuşlar Döndü Yuvaya şarkısını çalmanızı arz ederim. Abi bugün görüşte, amacım seni üzmek değildi. Elbet bir gün hep beraber olacağız. Seni çok seviyorum. Sana ve koğuş arkadaşlarına iyi geceler diliyorum. Seni çok seven kardeşin Berra Uludağ mesajını ulaştırmış. İyi akşamlar, iyi yayınlar Hüsran Bey. O kadar güzel bir konuya değindiniz ki muhteşemdi. Tek kelimeyle bu sözümü oğlum Asım Yitulu'da A9'da yatmakta

Oğlum düştüğünde elinden tutan kim? Ona bak, önemli olan o şarkın elini tutanları unutma. Özellikle sana söylüyorum canımın içi. Gerçekten insan düşmeyi görsün. Biz hiçbir zaman senin elini bırakmayacağız. Ailen olarak bundan emin olabilirsiniz. Sıradaki parçayı oğluma armağan etmek istiyorum. Annesinden Selma Uludağ, babası Erdal Uludağ, asker kardeşi Mert Efe Uludağ ve kız kardeşi Berra Uludağ, seni çok ama çok seviyoruz. Bugünkü gözyaşlarımız, seni gördük, mutlu olduk. İyi ki varsın yavrum demiş. Rabbim sizleri evladınıza bağışlasın. Selamünaleyküm Müslüman kardeşim. Ben Yaşar Akkurt. Sıradaki parçalar eşim Orhan'a ve Semih Yazıcı kardeşimize gelsin şimdiden. Teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız. İyi yayınlar diliyorum. Allah sizden razı olsun demiş sevgili Yaşar ablamız. Hüsran kardeşim şimdi eşim aradı. İbrahim Tatlıses'ten uzaktan görenler Mesut sanıyor parçasını. Mümkünse çalmanı rica etti. Size çok selamı var. Teşekkür ediyor sesimiz olduğunuz diye. Orhan abimize de kucak dolusu sevgiler, selamlar olsun tekrardan. Az sonra göndereceğim birkaç şarkı sonrası. İyi akşamlar Devrek FM. Şu an Devrek Seyir Tepesi'nde sizi dinliyoruz. Beycuma'daki Gökhan Altuğ kardeşime sıradaki şarkıyı armağan ediyoruz. Anladık ki sensiz olmuyor Gökhan'cığım. Ali Ören'den Erdoğan Telli, Ersin Yağcı mesajını iletmişler. Kolay gelsin, ben Devrek Açık Cezaevinden Ümit Tanır Devrek, cezaevinde bulunan Mehmet Keskin abime, Biray Polat'a Ahmet Şafak'tan Yalnız Kurt parçasını çalar mısınız? Sizi çok seviyorum. Elbet bir gün can dostlarım. İyi akşamlar, kolay gelsin. Ben Bartın'dan Nürgül Keskin. Devrek cezaevinde bulunan eşim Mehmet Keskin için Murat Kurşun'dan Seni Severdim parçasını çalar mısınız? Canım eşim, bu şarkıların her birinde sana olan özlemim var. Gün gelecek bu şarkıları ayrı ayrı değil de aynı yerde dinleyeceğiz. O güne kadar seni dualarımla ve hiç bitmeyen sevgimle bekleyeceğim. Seni seviyorum demiş. Rabbim mutluluğunuzu daim etsin inşallah. Merhabalar Hüsran abi, nasılsın? İyisindir inşallah. Vay güzel yeğenim benim. Hoş geldin, sefalar getirdin. Sen de iyisindir inşallah. Bizleri iyiyiz. Ben babam Orhan'a oğlu Ertuğrul'dan şarkı göndermek istiyorum. Ali Kınık'tan Kocarı'yı şarkısını iletirseniz çok sevinirim. Babama sevgilerimi ilet. İnşallah tez zamanda yanımıza gelir. İyi akşamlar demiş yeğenimiz.

Bu arada Yasin Durosi kardeşim mesajını ulaştırmış. Uğur abime selam söyler misin demiş. Sevgiler, selamlar olsun Uğur kardeşinize. Hayırlı yayınlar Hüsran Bey. Ben Beycim Akapolu A1 koğuşundan Gülveren Yıldız. İstek ricam olacak. Aşkın Adı Sen parçasını çok sevdiğim canım kocam, eşim İhsan Yıldız'a armağan ediyorum. Seni çok seviyorum bir tanem. Tekrardan hayırlı yayınlar dilerim demiş. Eyvallah. Merhaba abi, Hüsran abi. Ben İstanbul'dan Eylül Ezer. Beycim Akapolu cezaevinde yatmakta olan abim Gökhan Altuğ için Derya Bedavacı'dan Seni Seven Kimdi şarkısını istiyorum ve ona not olarak canım Gökhan abim benim seni çok özledim ve seni çok seviyorum. İyi ki varsın, iyi ki benim abimsin. Şunu unutma ki yakında kavuşacağız. Seni seviyorum ve seni çok özlüyoruz diye mesajını ulaştırmış. İyi akşamlar, iyi yayınlar Hüsran Bey. Ben İstanbul'dan Sevil Ezer. Beycim Akapolu cezaevinde yatmakta olan çok sevdiğim yeğenim Gökhan Altuğ için Cem Adrian'dan Kül Olur Kalbimde Zamanla adlı şarkıyı istiyorum. Lütfen çalar mısınız? İyi yayınlar, kolay gelsin demişler. Teşekkürler. Merhabalar, ben Beycim Akapolu cezaevinde yatmakta olan Gökhan Altuğ. Çok sevdiğim koğuş arkadaşlarım ve Müslüm Demir börekçi için Robert Hatomo'dan Beyaz ve Sen şarkısını istiyorum. Ve size çok teşekkür ediyorum bizi burada yalnız bırakmadığınız için. İyi yayınlar diliyorum demiş. Sevgili Gökhan Altuğ kardeşimiz,

Şarkılar çok güzel. İstanbul'dan Neslihan Çetinkaya mesajını ulaştırmış. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. İyi akşamlar, iyi yayınlar. Beycuma Açık Cezaevinde yatmakta olan Sarhan Soysal'a, Soner Karadayı'dan, Sarı Kabadayı'dan Gel de Uyu şarkısını çalar mısınız rica etsem demiş. İyi yayınlar Hüsran Bey. Beycuma Devre Kapalı B1 koğuşunda yatmakta olan Berkan Bandacı ve koğuş arkadaşları için sıradaki şarkıyı armağan etmek istiyorum. Seni seviyoruz, umudunu hiçbir zaman kaybetme. Güzel günler yakında, bunu sakın unutma. Düzce'den Fikri Enişten. Evet sevgili dostlar, güzel bir Ferdi Tayfur yorumu sizlerle birlikte olacak. Ben buralardayım, istekler, mesajlar gelmeye devam ediyor. 0507 380 çift 067 0507 380 çift 067 İsteklerini, mesajlarını çalamadığım dinleyicilerimiz kusurumuza bakmasın. Mesaj yoğunluğundan dolayı maalesef ki her mesajı okumak zorundayız. İstediğiniz şarkıları çalamasak da yazmış olduğunuz mesajları tam adresine ulaştırıyoruz.

Geçen zamanın suçu yok aslında. Takvim yaprakları sadece düşer. Ama bazı insanlar vardır. Verdiği sözü unutur, sevgiyi yarım bırakır. Hatıraları sessizce terk eder. Yıllar geçer, acılar kabuk bağlar derken, oysa bazı yaralar her gece aynı yerden yeniden kanar. Çünkü unutulan zaman değildir. Unutulan insanın insana verdiği değerdir. Bir zamanlar hep yanındayım diyenler bugün yabancı gibi geçip gidiyorsa, unut utanması gereken yıllar değil, sözünü rüzgarlara bırakan insanlardır. Hayat bazen en büyük sessizlik devri dersi. Kimi gerçekten sevdiğini, kimi sadece işi düşünce yanında olduğunu, zaman değil, yaşanmışlıklar gösterir. Ve unutmayın ki zaman kimseyi değiştirmez. Zaman sadece insanların gerçek yüzünü ortaya çıkarır. Yıllar mı utanır, yoksa insanlar mı? Kararı siz verin dostlar.

İyi geceler, iyi yayınlar Hüsran Bey. Ben Şerif Ekaran. Beycuma kapalı B1 koğuşunda yatan yeğenim Berkan Mandacı ve tüm kader mahkumlarına bir an önce özgürlüklerine kavuşması dileğiyle sıradaki şarkıyı armağan ediyorum. Şimdiden teşekkür ederim. Berkancığım kendine iyi bak, seviyoruz seni demiş. İyi akşamlar Beycuma cezaevi. B1 koğuşunda yatmakta olan kuzenim Berkan Mandacı'ya sıradaki şarkıyı armağan etmek istiyorum. Abim kendine çok iyi bak, sağlığına dikkat et. Sen zaten nerede olursan ol, her zaman kralsın. Her şeyin üstesinden gelirsin. Selamlar, Allah'a emanetsin. Ahmet Kan mesajını ulaştırmış. Selamünaleyküm, ben Sultan. Beycuma'da C9'da yatmakta olan Yaman Özdemir aslanıma onu çok sevdiğimi bilmesini istiyorum demiş. İyi akşamlar, ben Hilal Gelmişoğlu, eşim Gökhan Gelmişoğlu devre kaçık cezaevinde yatmaktadır. Burhan Cebinden Akşam Olmadan parçasını çalar mısınız? Eşim bana gelsin dedi. Maalesef ki bu akşam yer veremeyeceğiz ama yarın sözümüz söz olsun. İstemiş olduğunuz bu güzel eseri tekrardan bize hatırlatırsanız önceliğimi size vereceğim. İyi geceler be abi, ben Derya. Marmara cezaevinde yatmakta olan iki kardeşim İsa ve Musa Kara için Gülnaz Duvarlarda Konuşmuyor çalar mısınız? Can kardeşlerim elbet bir gün kavuşacağız. İyi akşamlar, ben Hilal Gelmişoğlu. Bu mesajımızı okuduk. Hüsran ailesi cümleten selamun aleyküm, hayırlı geceleriniz olsun ve aleyküm selam. B1 koğuşunda yatan aslan kardeşim Berkan Mandacı'ya çok çok selamlar ve aynı kaderi paylaşan arkadaşlarına bir telefon kadar uzaktık. En fazla birbirimize şimdi haftalar geçiyor haber alabilmek için senin kadar gün sayıyorum. Özgür günlerimiz için sıradaki parçayı Beycuma Kapalı Cezaevine gelsin. Kalın sağlıcakla.

Akla Nurullah Öztürk mesajını ulaştırmış. İyi yayınlar. B1 koğuşunda yatan Berkan Mandacı. Canım kuzenim, seni düşündüğümü bilmeni istedim. Umarım iyisindir. Bu günler elbet geçecek. Yeter ki umudunu kaybetme. Kendine iyi bak. Güçlü olmaya devam et. Seni seven ve özleyen insanlar var. İnşallah en kısa zamanda güzel günlerde tekrar bir araya geliriz. Allah yardımcın olsun. Dualarım seninle. Seni çok özledim. Beyza Erik sıradaki şarkı Benden Olsun demiş.

İyi yayınlar güzel kardeşim. Allah'ım sana sağlık, sıhhat diliyorum. İyi ki varsın. B1 koğuşunda yatan yeğenim ve arkadaşları için Ferdi Tayfur'dan Geçer Güzelim parçasını istiyorum. Allah'ım tez zamanda hepsine sevdiklerine kavuştursun inşallah demiş. Sevgili Müzeyyen ablamız, amin inşallah. Rabbim sana sabır versin. Metanet ve gönül ferahlığı versin. Bu hasret elbet bitecek. O gün gözyaşları tebessüme dönüşecek. O zamana kadar güçlü kal, umudunu kaybetme. Halan seni çok seviyor. Bunu sakın unutma yavrum demiş, mesajını sonlandırmış sevgili Müzeyyen ablamız. Selam Üstan kardeşim, hoş geldin, sefalar getirdin. Ordu'dan Filiz ben, sizler de hoş geldiniz. Ebru Yaşar'dan bir şarkı çalar mısın bana ve tüm Devrek FM dinleyenlerine gelsin. İyi yayınlar diliyorum, kolay gelsin demiş sevgili Filiz ablamız. Çok teşekkür ederiz. İstanbul'dan selamlar, hayırlı yayınlar, hayırlı geceler. Keyifli yayınlar, kolay gelsin Üstan kardeş. Eyvallah. Ben Orhan Gencebay hayranı Sevilay. 50 değil 100 tane de mesaj atanlar atarlar. Çünkü bedava, kuru kalabalık dolu. O mesajlar paralı olsa bir tane almazlar demiş. Aynen öyle. Bizler elimizden geldiği kadar zaten yardımcı olmaya çalışıyoruz. Ama ne yazık ki kurunun yanında yaş da yanıyor. Her insan iyi olacak diye bir şey yok. Canları sağ olsun diyelim biz onlara. Selamünaleyküm, iyi yayınlar. Beycim Açık cezaevinde yatan abim Şahan Baran Tezel'e Ahmet Kaya'dan Karanlıkta şarkısını armağan ediyorum demiş.

Hayırlı geceler, ben Necla Altuğ. Beycuma Kapalı Cezaevinde yatan oğlum Gökhan Altuğ için sıradaki parçaya armağan olsun. Ona not olarak seni çok özledim oğlum kara gözlüm. Bu da geçecek. Dualarımız seninle birlikte olacak. Allah'ın izniyle inşallah umutlar tükenmez. Teşekkürler, kolay gelsin Hüsran kardeşim demiş. Eyvallah, çok teşekkür ederim. Hüsran Bey, bu akşam hep aklımdan, içimden geçenleri söylüyorsunuz. Ağzınıza yüreğinize sağlık diyorum. Gerçekten tebrik ediyorum sizi. Bizlerin düşüncelerini okur olmuşsunuz. Tek kelimeyle başarınızın devamını diliyorum. Sağlıcakla kalın. Hayırlı akşamlar diliyorum demiş sevgili Selma Hanım.

sevgili dostlar. İbrahim Tatlıses benim hayatım diyecek. Sevgili Orhan Akkurt'un abimizin istemiş olduğu bu eser. Onlara armağan olsun. Ben yayın esnasındayken kader mahkumlarımızın ailelerine telefonla ulaşıp benden rica ettikleri şarkıları anında ulaştırıyorum. Önceliğimiz her zaman dediğimiz gibi kader mahkumlarıdır. Lütfen bu konu hakkında duyarlı olmanızı rica ediyorum. Sözü

0: Evet sevgili dostlar, bugün de bir programın daha sonuna gelmiş bulunmaktayız. Gecenin bu güzel saatlerinde birlikte geçirdiğimiz zamanın sonuna geldik. Her şarkıda bir anıya dokunduk. Her sözde farklı duygulara yolculuk yaptık. Şimdi ise vedanın vakti geldi. Unutmayın ki her gecenin bir sabahı, her vedanın da yeni bir buluşması vardır. Kalbinizde güzel melodiler ve sıcak duygular kalmasını diliyorum. Kendinize iyi bakın, sevdiklerinizi sıkı sarılın. Gecenin huzuru üzerinizden eksik olmasın. Yarın akşam aynı saatlerde, saatler 23.00'ı gösterdiğinde sizler tekrardan buralarda olacağız. Bir sonraki yayında görüşmek üzere. Hoşça kalın, dostça kalın. Ama en önemlisi, Yüce Rabbime emanet olun dostlar.
1: Eyvallah, eyvallah, eyvallah.
2: Hüsranlı saatler sona erdi.

0: Bu programa girişiniz olacak, çıkışınız olmayacak. Çünkü bu program çok başka program.
1: 93.0 dev.

0: 93.0 Devrek FM.
1: Kokluyor bakarat üzerimde, bebeler aç görüyorum yüzlerinde. G-Wagon 200 üzerinde, aldım alttan şari hep üzerimde. Real life çatlak yok düzenimde, Tiffany taş var küpesinde.
2: Ya he he, herkes yaptı bir sen eksiktin Ender.

0: Yükselen Yıldızı Devrek FM sanayici esnafının yanında. Reklam ve sponsorluk için bizlere 0507 380 çift 067 nolu telefonu arayarak ya da WhatsApp hattına yazarak iletişime geçebilirsiniz. 0507 380 çift 067 Devrek FM. Çift 067 Devrek
1: FM. 93.0 Devrek FM.

Mevsim rüzgarları ne zaman eserse, o zaman hatırlarım çocukluk rüyalarım, şeytan uçurtmalarım. Öper beni annem yanaklarımdan, güzel bir rüyada sanki sevdiklerim hayattalarken hala. Akşama doğru azalırsa yağmur.

zaman kolay değil. Sevmeden sevişmek, tanımak bir vücudu. Yavaşça öğrenmek, alışmak ve kaybetmek. İstanbul bugün yorgun, üzgün ve yaşlanmış. Biraz kilo almış, ağlamış yine. Rümelleri akıyor. Akşama doğru azalırsa yağmur, Kız Kulesi ve adalar. Ah burada

0: İstanbul'da trafik akışı akşam saatlerinin yoğunluğuyla birlikte yavaşlamış durumda. Köprü istikametinde Avrupa yakasından Anadolu yakasına geçişlerde araç yoğunluğu gösteriyor.
1: İstanbul'da akşam saatleri itibariyle parçalı ve çok bulutlu bir hava etkili oluyor. Şehrin kuzey ve yüksek kesimlerinde yer yer hafif yağış geçişleri gözlenirken, merkez ilçelerde yağışın kısa süreli ve kapalı olması bekleniyor.
2: Akşam saatlerinde yer yer hafif yağışlı birlikte devam ediyor. Şehrin bazı bölgelerinde kısa süreli yağmur geçişleri görülürken, hava sıcaklığı 11 derece civarında seyrediyor. Gece saatlerinde
3: radyolarını yeni açanlar için İstanbul'da trafik durumunu aktarıyoruz. Beşiktaş ve Zincirlikuyu arasında yoğunluk devam ediyor. Levent ve çevresinde ana arterlerde trafik akışı ağır ilerliyor.
0: Sürücülerin dikkatli
1: olmalı. Rüzgar kuzey gözlerinden hafif, zaman zaman orta kuvvetli esiyor. Özellikle gece saatlerinde dışarıda olacak vatandaşların tedbirli olmaları öneriliyor.
2: Rüzgar kuzey yönünden hafif esiyor. Gökyüzü gri, şehir ise her zamanki gibi hareketli.
3: Ve az önce Cem Adrian'dan bir Teoman şarkısı dinledik. Yayınımız devam ediyor.

0: Herkese iyi yolculuklar.
1: Bölgenin yükselen yıldızı Devrek FM, sanayici esnafının yanında. Reklam ve sponsorluk için bizlere 0507 380 çift 067 nolu telefonu arayarak ya da WhatsApp hattına yazarak iletişime geçebilirsiniz. 0507 380 çift 067 Devrek FM. Çift 067 Devrek
2: FM. 93.0 Devrek FM.

0: 93.0 Devrek FM.
1: Miss me, first class.

0: Belki sığar ben ölürüm yolum, bunu unutma. Dönüp de kalbine bak, unutma.
1: 93.0 Devrek FM.